0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Ayşe Çavuş Caddesi ile Plaj Yolu sokak kesişiminde 10 dakika süren bir yoğunluk yaşanırken Galata Köprüsü ve TEM bağlantı yolu üzerinde kısa süreli aksamalar raporlanıyor. Ankara'da Esat Caddesi ve çevresindeki işler nedeniyle trafik akışı yavaşlarken İzmir'de Ali Çetinkaya Bulvarı ve Alkapınar bölgesindeki yol çalışmaları sürüyor. Bu bölgelerde planlanan güzergahların dışına çıkmak, özellikle İstanbul'daki 10 dakikalık gecikme noktalarında zaman kaybını önleyecektir, öndü. Kentsel alanlardaki yol çalışmaları ve trafik yoğunluğu sadece günlük ulaşımı değil, aynı zamanda bölgedeki ekonomik üretkenliği ve çevresel hava kalitesini doğrudan etkileyen kritik faktörler. İstanbul gibi metropollerde kısa süreli aksamalar dahi lojistik zincirinde gecikmelere neden olurken, Ankara ve İzmir'deki planlı çalışmalar altyapı modernizasyonu için zorunlu adımlar. Bu tür durumlarda sürücülerin alternatif güzergahları erkenden belirlemesi hem bireysel zaman yönetimini sağlar hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini korur. Altyapı çalışmaları ve trafik yönetimi, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için planlı hareket edilmesini zorunlu kılan teknik süreçlerdir. Bu tür aksaklıkların minimize edilmesi, hem toplumsal refahı korur, hem de şehir içi lojistik akışının güvenli bir şekilde devam etmesini sağlar. İyi geceler dilerim.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler, gökyüzünün sakinliği ruhunuzu dinlendirsin. İstanbul'da nem oranı %97 ve hava 20 derece ile oldukça nemli. Ankara ise açık havada 22 derece sıcaklığıyla çok daha kuru bir atmosfer sunuyor. İzmir'de gece aynanın serinliğini 20 derece olarak hissedebiliriz. Bu güzel havalarda pencerenizi açıp taze bir nefes almak için harika bir zaman. Gökyüzün huzuru gece boyu sizinle olsun. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum kendinizi. Bir süre sonra yeniden görüşmek üzere.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: iyi geceler. İstanbul trafiğinde Karayel Sokak ile Cumhuriyet Caddesi arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle 5 dakikalık gecikmeler görülürken, Albay Faik Sözdener ve Hamalbaşı gibi kritik noktalarda tıkanıklık içersin. Fener Kalamış hattında 2 dakikalık aksamalar yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları önceden planlamaları güvenli akış için büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun kritik kavşaklarda düğümlenmesi sadece bireysel zaman kaybına değil, acil durum araçlarının geçişine de engel teşkil ederek kamusal güvenliği tehdit etmektedir. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, şehir içi lojistik akışını bozarak ekonomik verimliliği düşüren ve çevresel kirliliğin artmasına neden olan bir zincirleme etkiye yol açmaktadır. Şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım modellerinin hayata geçirilmesi, bu tür noktalardaki yükü dağıtmak adına kritik bir öneme sahiptir. Kentsel planlamada trafik yönetimi sadece bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda halk sağlığı ve şehirsel sürdürülebilirlik için hayati bir bileşendir. Bu noktada sistemin verimli çalışması, toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir unsur haline geliyor. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Karayel Sokak ile Cumhuriyet Caddesi arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle 5 dakikalık gecikmeler görülürken, Albay Faik Sözdener ve Hamalbaşı gibi kritik noktalarda tıkanıklık içersin. Fenerkalamış hattında 2 dakikalık aksamalar yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları önceden planlamaları güvenli akış için büyük önem arz ediyor. Trafik yoğunluğunun kritik kavşaklarda düğümlenmesi sadece bireysel zaman kaybına değil, acil durum araçlarının geçişine de engel teşkil ederek kamusal güvenliği tehdit etmektedir. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, şehir içi lojistik akışını bozarak ekonomik verimliliği düşüren ve çevresel kirliliğin artmasına neden olan bir zincirleme etkiye yol açmaktadır. Şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım modellerinin hayata geçirilmesi, bu tür noktalardaki yükü dağıtmak adına kritik bir öneme sahiptir. Kentsel planlamada trafik yönetimi sadece bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda halk sağlığı ve şehirsel sürdürülebilirlik için hayati bir bileşendir. Bu noktada sistemin verimli çalışması, toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir unsur haline geliyor. Şimdilik bu kadar.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da nem oranı %97 ve sıcaklık 20 dereceyken, Ankara çok daha kuru bir havayla 20 dereceye sahip. İzmir ise 19 dereceyle bugünün güneşli havasını bize sunuyor. Bu güzel pazar gününde yağmur ihtimali yok. Bu yüzden açık havada uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir sabah. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi keyifli şarkılar eşliğinde buluşmak üzere.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi sabahlar. Kayyum atamalarının sosyal tesislerdeki etkileri, düşük gelirli emeklilerin sosyal yaşam alanlarından mahrum kalması ve ekonomik daralmanın günlük hayata doğrudan yansıması üzerine önemli bir gelişmeyi ele alıyoruz. Açlık sınırının altında kalan maaşlarla geçinmeye çalışan emekliler için bu tür mekanların elinden alınması, temel sosyalleşme haklarının kısıtlanması anlamına geliyor. Yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği ve alım gücünün ciddi şekilde düştüğü bir ortamda, bu fiziksel alanların kaybı ekonomik yükü daha ağır hissettiren kesimler için büyük bir darbedir. Bu durum sadece mülkiyetin yönetimi değil, aynı zamanda kısıtlı imkanlara sahip bireylerin yaşam kalitesinin doğrudan zayıflamasıdır. Bu durumun yarattığı izolasyon, sadece fiziksel bir alan kaybı değil, aynı zamanda kentsel hakların ve sosyal adaletin zayıflamasıdır. Kamuya açık alanların özelleşmesi veya yönetimsel engellerle erişilemez hale gelmesi, düşük gelirli grupların kamusal alandaki görünürlüğünü azaltarak toplumsal ayrışmayı derinleştirmektedir. Ekonomik krizin yarattığı daralma içinde bu tür mekanların fonksiyonunu yitirmesi, dezavantajlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına ve temel yaşam standartlarının daha da gerilemesine neden olmaktadır. Kamusal alanların kısıtlanması, toplumsal dayanışmayı zayıflatan ve dezavantajlı grupların sosyal dokudan kopmasına neden olan kritik bir süreçtir. Bu tür yönetimsel kararların bireylerin yaşam hakkı üzerindeki etkileri, kentleşme politikalarında adaletin ne kadar öncelikli olduğunu açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: İyi sabahlar, gökyüzünün maviliğine uyumlu huzurlu bir pazar günü başlıyor. İstanbul'da hava açık ve 20 derece sıcaklıkta nem oranı %98 olurken, Ankara'da açık havada 20 derece ve az nemli bir sabah bizi bekliyor. İzmir ise 18 derece ile hafif serin ama güneşli bir gün sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için sahilde uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdilik müzikle buluşuyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Beşiktaş'ın orta sahasındaki dinamizmi Salih Özcan üzerinden analiz ettiğimizde, oyuncunun şampiyonluk kalitemiz var çıkışı sadece bir özgüven göstergesi değil, Vincenzo İtalyan'ın taktiksel disiplini altında şekillenen kolektif bir inancın yansımasıdır. Orta sahada, fiziksel direnç ve teknik kapasiteyi birleştiren Özcan gibi isimlerin saha içi liderliği, ligin yoğun rekabetinde takımın stratejik dengesini koruması açısından kritik önem taşıyor.
1: Valla Ece, şampiyonluk kalitemiz var demek herhalde futbol dünyasının en büyük cesaret testidir. Sanki mikrofonu değil de birer taçı almışlar gibi konuşuyorlar. Salih Özcan sahada koştururken taktiksel disiplinden bahsetmek güzel. Ama adamın bu özgüveni bazen rakip defansı korkutmak yerine sadece kendi kulaklarını şenlendiriyor olabilir. Taktiksel disiplin dediğin şey, oyuncunun sahadaki o ben buranın kralıyım havasını biraz olsun törpüleyip gerçek bir liderliğe dönüştürmeyi gerektir. Eğer bu özgüven sahada doğru paslarla ve doğru zamanda yapılan müdahalelerle desteklenirse şampiyonluk konuşulur. Yoksa sadece mikrofon başında çok iyi duran birerer reklam yüzü olarak kalırlar.
0: Özgüvenin performansa dönüşüp dönüşmediğini belirleyen temel unsur, oyuncunun bireysel parlamalar yerine takımın genel oyun planına ne kadar sadık kaldığıdır. Salih Özcan'ın açıklamaları sadece kişisel bir iddia değil, aslında taktiksel sistemin sahada uygulanabilirliğine duyulan güveni temsil ediyor. Eğer bu özgüven doğru zamanlarda yapılan kritik müdahaleler ve doğru pozisyon bilgisiyle desteklenirse, oyuncu sadece birer reklam yüzü değil, gerçek birer oyun kurucu olarak konumlanır.
1: Ece, taktiksel sistem dediğin şeyin sahada ete kemiğe bürünmesi için oyuncunun sadece inandığı değil, gerçekten de o pası doğru yere atması gerekiyor. Salih Özcan'ın bu özgüveni birer oyun kurucu vizyonuna dönüşecekse, maçın son dakikalarında panikle topu taca atmak yerine soğukkanlılıkla oyunu yönetmesi şart. Eğer bu şampiyonluk kalitesi sadece teknik direktörün masasında kalan bir plansa, oyuncu sahadaki o büyükelliğini biraz azaltıp gerçekliğe dönmeli. Çünkü futbol sahnesi, mikrofon başındaki iddialı cümleleri her zaman alkışlamıyor.
0: Salih Özcan'ın ifadeleri, aslında kulüp, kimliğinin saha içindeki yansımasıdır. Oyuncunun özgüveni, taktiksel güvenin, bireysel performansla somutlaşmış hali. Şampiyonluk iddiası sadece birer kelime değil, teknik direktörün kurguladığı oyunun parçası olan her futbolcunun kendi rolüne ve sistemin gücüne olan inancıdır. Bu tür beyanlar, baskı altındaki anlarda oyuncunun paniklemek yerine doğru kararları almasını sağlayan psikolojik bir zırh görevi görür.
1: Bak Ece, o psikolojik zırh dediğin şey sahada bazen oyuncuyu koruyan bir kalkan değil. Sadece kendi hatalarını görmesini engelleyen pembe bir gözlük haline dönüşebiliyor. Eğer Salih Özcan bu iddialı sözlerin ağırlığını taşıyamayıp kritik bir anda topu havaya dikerse, o zırh yerini sadece komik birer mahcubiyet anısına bırakır. Bir futbolcu için en büyük psikolojik güç, mikrofon başında ne kadar cesur konuştuğu değil, maçın 9. dakikasında forvetin koşusunu gördüğünde doğru boşluğu avucunun içi gibi bilmesidir. Yani bu tür beyanlar ancak sahada ter dökülen ve hata payını minimize eden bir oyunla meşrulaşır. Aksi halde sadece taraftarı umutlandırıp sonra hayal kırıklığına uğratan şıp birer reklam sloganı olarak kalırlar.
0: Bu noktada kritik eşik, özgüvenin bireysel bir ego gösterisinden çıkıp kolektif bir disipline dönüşüp dönüşmediğidir. Salih Özcan'ın iddiaları sahada geçerlilik kazanacaksa, bu durum oyuncunun sadece kendi yeteneğine değil, takım arkadaşlarına ve teknik kadronun taktiksel hamlelerine olan mutlak güveniyle mümkündür. Bir futbolcunun performansı, mikrofon başındaki cesaretinden ziyade, oyunun en kritik anlarında sistemin dışına çıkmadan doğru kararları alma becerisiyle ölçülür. Dolayısıyla bu tür beyanlar ancak saha içindeki disiplini ve hatayı minimize eden bir oyunla meşrulaşarak gerçek birer başarı stratejisine dönüşebilir.
1: Ece, senin o kolektif disiplin dediğin şey eğer sahada gerçekten çalışırsa, Salih Özcan'ın bu iddialı sözleri birer kahramanlık destanına dönüşür ama aksi takdirde sadece tribünlerin kulaklarını tırmalayan boş bir gürültü olarak kalır. Sonuçta futbol mikrofon başındaki diplomatik açıklamalarla değil, 90 dakika boyunca sahada verilen o terli mücadeleyle konuşur. Ya bu sistemin parçası olur ya da sadece kendi hikayesinin başrolünde oynayan, yalnız bir oyuncu olarak tarihe geçer. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme vakti. Müziğe geçiyoruz.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Türkiye'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına ait banka hesap bilgilerini yabancı mali makamlarıyla paylaşmaya başlaması, uluslararası finansal şeffaflık ve kara parayla mücadele standartlarına uyum çabası olarak değerlendirilmeli. Bu durumun temel nedeni, küresel ekonomik sistemde karşılığı olan yaptırımları aşmak ve Türk bankacılık sektörünün uluslararası güvenilirliğini koruma zorlamasıdır. Söz konusu veri paylaşımı, yüksek riskli işlemlerin takibini kolaylaştırırken, bireysel kullanıcılar için yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi noktasında kritik bir bariyer oluşturacaktır. Bu süreç, döviz hareketlerindeki dengesizlikleri azaltmayı ve yerel sermayenin kontrolsüzce dışarı çıkışını denetlemek adına stratejik bir adım niteliği taşımaktadır. Bankacılık sistemindeki şeffaflık adımlarının ardından, şimdi ekonomi yönetiminin içe dönük politikalarını ve tasarruf odaklı genelgelerin pratik sonuçlarını ele alıyoruz. Kamuoyunda tartışılan tasarruf söylemi, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet artışları karşısında reel sektörde karşılık bulmakta zorlanırken, gösterişli harcamalarla çelişen bir tablo çizmektedir. Yıllık enflasyonun %50 seviyelerinde seyretmesi ve Türk lirasının değer kaybı, vatandaşın satın alma gücünü doğrudan aşağı çekerek tasarruf yapmayı fiziksel olarak güçleştirmektedir. Özellikle gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimleri, sabit gelirli bireylerin bütçesinde ciddi bir daralmaya yol açarak genelgelerin kağıt üzerinde kalmasına neden olmak. Tasarruf odaklı politikaların reel ekonomi üzerindeki etkileri, halkın satın alma gücündeki aşınma ve makroekonomik dengelerin korunması arasındaki hassas dengede şekilleniyor ortada. Mevcut ekonomik konjonktürde bireysel çabalar ile sistemik reformların uyum içinde çalışması, finansal istikrarın sürdürülebilirliği için temel şarttır. Şimdilik bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar Ruh. İstanbul genelinde bugün 145 trafik olayı kaydedilirken, özellikle Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasındaki yol çalışmaları yoğun bir aksamaya neden oluyor. Eyüp Sultan Bulvarı ve 8 Mayıs Kavşağı hattındaki çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda ciddi gecikmeler yaşanırken, sürücülerin alternatif yolları kullanması kritik önem taşıyor. Nuvayen Zimbabwe ve Tişter Do Kızılelma ve Koca Mustafa Paşa caddeleri üzerindeki çalışmaları kapsayan geniş çaplı tadilatlar, bölgedeki araç akışını kısıtlayarak ana arterlerde yoğunluk yaratıyor. Bu geniş kapsamlı tadilatlar sadece anlık trafik yoğunluğu değil, kentsel dönüşümün getirdiği uzun vadeli altyapı iyileştirmeleri için kritik birer aşamadır. Ancak planlama hataları veya koordinasyonsuz yürütülen çalışmalar, bölgedeki ticari faaliyetleri ve halkın günlük yaşam akışını ciddi şekilde sekteye indirebilir. Özellikle ana arterlerdeki bu tür aksaklıklar, acil durum araçlarının geçişini zorlaştırarak, kamu güvenliğini doğrudan etkileyen bir risk faktörü barındırıyor. Altyapı çalışmalarının yarattığı zorluklar, kentsel gelişim ile günlük yaşam konforu arasındaki hassas dengenin bir göstergesidir. Altyapı çalışmaları, planlı ve koordineli yürütülen her çalışma, şehir yaşamının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini uzun vadede güçlendirecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü hepimize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul %98 nemle oldukça nemli geçerken Ankara ve İzmir daha kuru bir havayla bizi karşılıyor. İstanbul 20 derece, Ankara 20 derece ve İzmir 18 derece sıcaklıkla güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün sunuyor. Bu güzel pazar sabahında yanınıza sadece keyifli bir kitap alıp dışarı çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi keyifli şarkılarla buluşalım.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok. Sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil. Zaten burada.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazasker Sokak arasında yaşanan yoğunluk ve Osman Bey Caddesi'ndeki aksamalar akışı yavaşlatıyor. Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle 8 Mayıs kavşağı geçişlerinde alternatif güzergahları kullanmanız ulaşım sürenizi optimize edecektir. Şehir genelinde kaydedilen 140 bir trafik olayı, özellikle merkezi arterlerde güvenlik ve hız sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yol çalışmaları nedeniyle oluşan bu aksamalar, sadece bireysel ulaşım sürelerine değil, kentsel hareketliliğin genel dengesini ve çevresel emisyon oranlarını da doğrudan etkiliyor. Alternatif güzergahların kullanımı, trafiğin tek bir noktada yoğunlaşarak yarattığı tıkanıklığı dağıtmak ve sürücü güvenliğini artırmak adına kritik bir önlem. Özellikle merkezi arterlerdeki kaza oranlarının yüksekliği, altyapı iyileştirmeleri sırasında trafik yönetimi ekiplerinin koordinasyonunu ne kadar hassas yürütmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafik yönetimindeki bu koordinasyon eksiklikleri, kentsel planlamanın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu açıkça kanıtlıyor. Güvenli ve akıcı bir ulaşım ağı, sadece konfor için değil, şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına temel bir zorunluluk. Şimdilik haber bültenimizi burada sonlandırıyorum mu?
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com
2: Poet.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Pazar sabahının huzurunu, gökyüzünün renkleriyle selamlıyorum. İstanbul'da 21 derece ve yüksek nemli havada çayınızı yudumlayabilir. Ankara'nın açık ve kuru 22 derecelik havasında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. İzmir'de ise 18 dereceyle serin bir sabah sizi bekliyor. Bu güzel hava altında sahil şeridinde kısa bir tur atmak harika bir fikir olabilir. Bugün gökyüzü bize farklı hikayeler anlatırken, her şehir kendi ritmiyle parlıyor. Şehrin enerjisini hissedip bu güzel sabahın tadını çıkarın. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. Serhat Kılıç Bey, vasiyetini öyle bir gerçekleştirmiş ki, en büyük aşkım dediği anne yanına defnedilerek dramayı zirveye taşımış. Yani adam resmen öbür dünyada bile annesinin dizinin dibinde mahzun bir evlat olarak kalmayı seçti. Tam bir Türk dizisi finali gibi. Bu noktadan sonra Türkiye'de en büyük aşkım cümlesini kimin kullanacağını çok iyi düşünmesi lazım. Yoksa herkesin son durağı aile büyükleri olacak. Adam resmen cennet kapısında annemler nerede diyecekmiş gibi bir vasiyet bırakmış. Sanki öbür dünyada da ev işlerine yardım edecekmiş gibi. Bu dramatiklik seviyesi ancak birer 600 bin izlenen Gece Kuşağı dizisinde olur. Gerçek hayat için fazla ağır ve biraz komik kaçıyor. Eğer bu kadar bağlılık varsa, cenazede anneannem diye bağıran teyzeler yerine direkt en büyük aşkım tabelası dikilmeli ki kafa karışıklığı yaşanmasınlar.
1: Hoy hoy hoy.
0: Vasiyetin dozunu kaçırıp bizi mahalle dizisi başrol yapmak yerine artık bu dramatik sahneleri sadece televizyonda izleyelim. Gerçek hayatta herkesin vasiyeti annemle yan yana diye biterse mezarlıklar bir anda aile toplantı salonuna döner. Bu kadar duygusal yükü taşımak her oyuncunun harcı değil. Serhat Bey bu performansıyla ödülünü çoktan aldı bile. Şimdi bu trajikomik sonu rafa kaldırıp biraz kulaklarımızı dinlendirme vakti.
2: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın. Petrol fiyatlarındaki küresel artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, motorin fiyatlarında ciddi bir yükselişe neden oluyordu. Akaryakıt maliyetlerindeki bu artış, lojistik ve taşımacılık sektöründe doğrudan maliyet artışı yaratarak, gıda ve temel tüketim maddelerinin perakende fiyatlarına yansıyacaktır. Özellikle nakliye giderlerinin yüksek olması, enflasyon oranlarını yukarı çekerken vatandaşın günlük harcama kapasitesini daraltan bir zincirleme etki yaratmaktadır. Lojistik maliyetlerindeki artış sadece gıda fiyatlarını değil, aynı zamanda üretim bandındaki ham madde erişimini de zorlaştırarak sanayi üretiminde daralmaya yol açmaktadır. Enerji bağımlılığının yüksek olduğu bir ekonomide akaryakıt zamları, mikro düzeyde tüketici harcamalarını kısıtlarken, makro düzeyde ticaretin sürdürülebilirliğini tehlikeye atan kritik bir göstergedir. Bu durum, yerel üreticilerin rekabet gücünü zayıflatırken, ithal ürünlere olan bağımlılığı ve buna bağlı maliyet baskısını daha da derinleştirmektedir. Enerji maliyetlerinin yarattığı bu baskı, sadece bugünkü tüketimi değil, üretimin sürdürülebilirliğini ve ekonomik istikrarı doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Lojistik zincirindeki aksamalar ve artan nakliye giderleri, küresel ticaretin dengelerini yerken, yerel ekonominin direnç kapasitesini zorlamaktadır. Bu döngüden, çıkışın ancak üretimde verimlilik ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle mümkün olacağı öngörülmektedir. Şimdilik bu kadar diyorum.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine her zamanki gibi dostunuzla beraberiz. Midyeci Ahmet kardeşimiz sonunda aradığı aşkı bulmuş ama sanırım sevgilisini öpücüklere boğarken yanlışlıkla balık pazarındaki o meşhur sosları da üzerine boca etmiş olabilir. 46 yaşında bu evlilik teklifiyle gelen adamın heyecanı muhtemelen taze bir midyenin üzerindeki limon gibi insanın gözünü yaşartacak kadar keskin ve serttir. Sevgilisi bu öpücük saldırısından sonra hala hayattaysa gerçekten büyük bir sabır gösteriyor demektir. Çünkü bu tempo ile düğün takıları yerine balıkçı filesi takmak daha mantıklı olabilir. Ahmet kardeşimiz aşkı bulmuş ama sanırım sevgilisi evlilik sözleşmesini midye kabuğu gibi sert ve kırılmaz birerliğe maddesi ekletmiştir. Bu kadar yoğun öpücükten sonra kadının yüzünde oluşan o meşhur sos lekeleri muhtemelen düğün fotoğraflarında doğal efekt olarak geçecek kadar ikonik bir hale gelmiştir. Adamın bu heyecanı aslında bir aşk patlaması değil. Balık pazarında taze ürünleri kaçırmamak için sergilediği o panik atak halidir. Eğer gelin adayı bu baskı altında ezilmezse, balayında çiftler birbirine sarılmak yerine her ikisi de birer kalkan gibi korunarak takı törenini geçirebilirler. Midyeci Ahmet'in aşkı balık pazarı karmaşasından çıkıp nikah masasına taşındığına göre artık o sos lekeli öpücükleri birer sevgi nişanesi olarak kabul et. Umarım balayında çiftimiz birbirine sarılmak yerine koku ve lezzet dengesini korumak adına araya birkaç tane taze limon koyar. Bu tutkulu ama bol aromalı aşk hikayesi için artık sözün bittiği yerde müzik başlasın.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Günaydın. Elena Rybakina'nın Abd Açık Turnuvası'nda Aryna Sabalenka karşısında elde ettiği 2 set 3 maçlık galibiyet, Kazak sporcunun sezonun son büyük şampiyonluğunu kazanarak uluslararası tenis arenasındaki hakimiyetini perçinledi. Rybakina'nın istikrarlı oyun yapısı ve kritik anlardaki soğukkanlılığı, turnuvanın zorlu dinamiklerini aşmasını sağlayarak onu global sıralamada üst sıralara taşıyan stratejik bir başarıya dönüştürdü.
1: Rybakina kortta adeta buzdan bir heykel gibi duruyor. Rakibi Sabalenka ise bu soğuk duvarı aşmaya çalışırken resmen çaresizce çarpıyor. Kadın o kadar sakin ki sanki maç yapmak yerine akşam yemeği için huzur içinde birer bardak çay içiyorlar gibi görünüyor. Bu istikrarı koruması tesadüf değil. Rakibini kendi oyununa çekmek yerine onu satranç tahtasında mat eden bir strateji izliyor. Sabalenka'nın o sert tepkileri karşısında Rybakina'nın bu buz gibi duruşu tenis dünyasındaki diğer oyuncular için tam bir ders niteliğinde.
2: Hoy hoy hoy.
0: Hull City'nin Premier Lig gibi yüksek rekabetli bir ligde küme düşme beklentilerine rağmen üst sıralarda konumlanması, kulübün doğru yönetim ve stratejik yatırım kararlarının somut birer göstergesidir. Acun Ilıcalı'nın bu

0: sürece dahil olması, sadece medya gücünün değil, aynı zamanda finansal kaynakların sportif başarıyla nasıl entegre edilebileceğine dair önemli bir model sunuyor. Bu durum, İngiliz futbolunda yerel kulüplerin sermaye odaklı dönüşüm süreçlerini ve küresel yatırımın ligin dinamiklerini nasıl değiştirdiğini kanıtlıyor.
1: Hull City şu an tam olarak bir mucize değil, sermayenin gücüyle ayağa kaldırılmış bir holding projesi gibi görünüyor. Acun Bey'in dahil olması işi sadece futboldan çıkarıp devasa bir pazarlama operasyonuna dönüştürdü. Yani artık sahada sadece top koşturan adamlar değil, arkalarında milyon dolarlık reklam panoları taşıyan bir yapı var. İngilizler bu parayı veren düdüğü çalar durumunu görünce şok geçirebilirler. Ama sonuçta küme düşme korkusundan kurtulmak için altın kaplı bir kalkan bulmaları işleri çok kolaylaştırıyor.
0: Hull City'nin durumu sadece yerel bir kurtuluş değil, aynı zamanda İngiliz futbolundaki geleneksel yapıların küresel sermaye karşısında nasıl dönüşüme uğradığının somut bir örneğidir. Bu tür yatırımlar kulüplerin finansal sürdürülebilirliğini garanti altına alırken, aynı zamanda bölge kimliğiyle küresel pazarlama stratejileri arasında yeni bir denge kurmalarını zorunlu kılıyor. Sermaye odaklı bu modelin başarısı, ligdeki rekabet dengelerini kökten değiştirerek geleneksel yapıların modern ekonomik gerçekliklere uyum sağlamasını
1: Bu denge meselesi kulağa çok havalı geliyor ama sahada durum aslında biraz daha sert. İngilizler geleneksel yapılarını korumaya çalışırken cebi boşalınca başkasına teslim etmeyi kabul ediyorlar. Acun Bey'in gelişiyle Hull City mahalle kahvesinden çıkıp global bir reklam panosu haline geldiğinde o eski yerel kimlik dediğimiz şey biraz tozlanıyor olabilir. Sonuçta İngiliz futbolu romantizmle beslenir ama faturaları ödemek için kapıdaki büyük sermayenin elini sıkmak zorunda kaldıklarında geleneksel yapıların ne kadar esnek olduğunu test etmiş oluyorlar.
0: Bu dönüşümün en kritik boyutu, sermayenin sadece finansal bir can suyu değil, aynı zamanda kulübün kurumsal kimliğini küresel standartlara göre yeniden inşa eden bir katalizör olmasıdır. Geleneksel İngiliz futbolu modelinde yerel aidiyetin zayıflaması riski bulunsa da, modern ekonomide hayatta kalmanın ancak bu tür büyük ölçekli ortaklıklarla mümkün olduğu gerçeği artık inkar edilemez bir dinamik haline geliyor. Bu durum, sporun sadece birer mahalle kültürü olarak değil, küresel pazarda rekabetçi bir marka değeri üzerinden konumlandırıldığı yeni bir dönemi temsil ediyor.
1: Yani dostum, kurumsal kimlik dedikleri şey aslında sadece cüzdanı kalın olanın tabelayı değiştirmesi demek. Bu romantikin bittiği yerde reklam panolarının başladığı bir gerçek. Biz buna küresel dönüşüm diyoruz ama İngilizler için bu durum mahalle fırınına büyük bir zincir marketin girmesi gibi bir şey. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme vakti. Mikrofondan çekiliyorum.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Konyaspor'un Trabzonspor karşısında aldığı bir sıfırlık galibiyetin ardından basın alanında yaşanan fiziksel müdahale ve Deniz Türüç'ün öfkesi spor disiplininin sınırlarını zorlayan ciddi bir güvenlik zafiyeti örneğidir. Maçın son düdüğüyle biten rekabetin saha dışına taşması sadece iki futbolcu arasındaki kişisel gerginliği değil, kulüp disiplinlerinin ve profesyonel spor etiğinin sorgulanmasını gerektiren bir durumdur. Bu tür olaylar, taraftarlar nezdinde şiddeti normalleştirebileceği için Türk Futbol Federasyonu'nun yaptırımları netleştirerek kurumsal güveni yeniden tesis etmesi kritik önem arz etmektedir.
1: Bak güzel kardeşim, sahada gol atmayı beceremeyince basın odasında yumruk savurmak tam bir kara kutu stratejisi. Deniz Türüç arkadaşımız sanırım reklam panolarına karşı çok sert bir savunma hattı kurmaya çalıştı. Ama bu biraz fazla kişisel bir yakınlaşma oldu. Futbolcu sahada topa vuruyor, saha dışına çıkınca rakibine değil kendi kariyerinin sonuna yumruk atıyor. Federasyon elini taşın altına koymazsa bir sonraki maçta basın odasında sadece mikrofonlar değil, oyuncuların sabrı da kırılacak.
0: İstifa sonrası yaşanan bu hızlı dönüş, kulüp yönetimi ile teknik direktör arasındaki güven ilişkisinin kırılganlığını ve kriz anında duygusal kararların profesyonel planlamanın önüne geçebileceğini göstermektedir. İsmail Kartal'ın idmanda takımın başında görülmesi sadece bir görev değişimi değil, kurumun istikrar arayışında yaşanan içsel çekişmelerin ve yönetim stratejilerindeki belirsizliğin somut bir yansımasıdır. Bu tür ani karar değişiklikleri, camianın odak noktasını sahada kazanılacak puanlardan alıp kulüp içi diplomatik süreçlere kaydırdığı için kurumsal disiplini zayıflatabilir.
1: İsmail Hoca'nın idmanda görünmesi sanki acil durum butonuna basılmış gibi bir hava yaratıyor. Ama bu durumun içinde bulunduğu kulüp için tam bir duygusal hız treni. Bir teknik direktörü kurban edip hemen yenisini koltuğa oturtmak, yaralı bir askeri sahada bırakıp yerine hemen yeni birini koymaya benziyor. Her iki tarafta sadece birbirine güvenmek yerine inayeti arıyor. Bu durumun tek bir sonucu olur. Taraftar maç sonucunu değil, kulüp yönetiminin odadaki dedikodularını konuşmaya başlar ve saha içindeki taktiksel disiplin yerle bir olur.
0: Teknik direktör değişimindeki bu belirsizlik hali, kulübün sadece sportif başarısını değil, aynı zamanda kurumsal marka değerini ve camia içindeki güvenilirliğini de zedelemektedir. Hızlı karar değişiklikleri profesyonel bir yönetim anlayışından ziyade, kriz yönetimi becerilerindeki yetersizliği ve stratejik planlamanın eksikliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tür yönetimsel dalgalanmalar, oyuncu grubunda odak kaybına yol açarak taktiksel disiplinin yerini duygusal tepkilere bırakmasına neden olur.
1: Bu yönetim anlayışı bildiğin yangına körükle gitmek değil, direkt yangının üzerine benzin boşaltmak gibi bir şey. Kulüp yönetimi sahada savaşan takımı korumak yerine arka planda diplomatik satranç oynamaya çalışırken oyuncuların kafasını karıştırıyor. Bu kadar hızlı karar değişiklikleri teknik direktörü sadece birer değiştirilebilir parça gibi gördüklerini gösteriyor ve bu durum kulübü ciddi bir güven bunalımına sürükler. Bir süre sonra taraftar sahada taktik değil, yönetim odasında hangi krizin patladığını konuşmaya başlar ki bu da camianın sonunu getirir.
0: Bu yönetimsel istikrarsızlık sadece teknik kadronun değil, doğrudan kulübün uzun vadeli planlama vizyonunun zayıflığını simgeler. Ani karar değişiklikleri, spor camiasında kurum içi güveni sarsarak dışarıya karşı profesyonellik imajını zedelemekte ve kurumsal kimliği birer kriz yönetimi nesnesi haline getirmektedir. Sürekli değişen yönetimsel kararlar, futbolun teknik boyutundan uzaklaşarak odak noktasını iç siyaset tartışmalarına kaydırmakta ve bu durum hem oyuncu konsantrasyonunu hem de camianın ortak hedeflerini zayıflatmaktadır.
1: Yönetimsel vizyonsuzluk dediğin şey, kulübü bir futbol takımından ziyade, her hafta farklı bir senaryo çekilen ucuz birer pembe diziye çeviriyor galiba. Bu sürekli panik butonuna basma hali devam ederse, saha içindeki taktikten çok yönetim odasındaki kaosu konuşuruz. Bu da camianın sonunu getirir. Şimdilik bu kadar civar.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması, fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu, daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Mikrofon başında yine ben varım Uğur. Galatasaray Kocaeli spor maçı öncesinde Okan, Buruk'un sürpriz kadro kararı diye bir şeyler döndürüyor. Ama bu sürpriz genelde sahada topu ayağında tutamayan oyuncuların beklenmedik hatalarıyla sonuçlanıyor. Kocaeli spor 3 maçlık galibiyet serisiyle geliyor. Sanki ligde kupa kovalayacakmış gibi bir özgüvenle sahaya çıkacaklar. Ama liderliği geri almak isteyen sarı kırmızılar karşısında bu inat biraz ağır kalabilir. Takımların muhtemel 11'leri konuşulurken aslında asıl soru şu. Kocaeli Spor bu seriyi devam ettirebilecek mi? Yoksa Galatasaray'ın ev sahibi baskısı altında sahada sadece koşu mesafesi rekoru mu kıracaklar? Sahadaki taktiksel savaşta Okan, Buruk'un hamleleri ya büyük bir zekice dokunuş olacak ya da maçın son dakikalarında izleyicileri koltuğuna çivileyecek kaotik bir senaryo doğuracak.
1: Kocaelispor'un yükseliş grafiği sadece bireysel performanslarla değil, kolektif disiplinin sahaya yansımasıyla mümkün oluyor. Ancak Galatasaray gibi kadro, derinliği yüksek bir rakibe karşı bu direnci sürdürmek taktiksel bir satranç oyunu gerektirir. Okan Buruk'un sürpriz hamleleri, sadece oyuncu değişikliği değil, oyunun temposunu kontrol altına almak ve Kocaelispor'un yükselen motivasyonunu kıracak stratejik hamleler içerecektir. Bu maçta fiziksel dayanıklılıktan ziyade yüksek baskı altında doğru kararı verebilen oyuncuların performansı ibreyi belirleyecek temel unsur olacak.
0: Kolektif disiplin falan dedik ama sahada işler her zaman satranç tahtasında ilerlemiyor. Bazen sadece kimin daha az nefes nefese kaldığına bakılıyor. Kocaelispor'un oynatıcı direnci Galatasaray'ın geniş kadro derinliği karşısında bir süre sonra pil bitmesi sendromuna dönüşebilir. Çünkü sürekli yüksek tempoda koşmak her zaman taktiksel zekayla çözülen bir mesele değil. Okan Buruk'un hamleleri eğer sadece oyuncu değiştirmekten ibaret kalırsa, maçın son bölümlerinde saha birer koşu pistine döner ve bu durumda disiplinli olanlar değil, daha diri kalanlar kazanır. Taktiğin bittiği yerde reflekslerin konuştuğu o kaos anında Kocaelispor'un ne kadar dayanabileceği asıl soru işareti.
1: Saha içi kaosu yönetme kabiliyeti, teknik direktörün sadece oyuncu değişikliği yapma becerisiyle değer. Maçın psikolojik kırılma noktalarını doğru saniyede tespit etmesiyle ölçülür. Galatasaray'ın geniş rotasyonu, oyunun son çeyreğinde fiziksel düşüş yaşanan bölgeleri taze kanla doldurarak Kocaelispor'un direnç hattını aşındırabilir. Bu noktada kritik olan, savunma disiplininden kopmadan bu yoğun baskıyı ne kadar süre absorbe edebilecekleri ve taktiksel esnekliğin fiziksel dayanıklılıkla nasıl sentezleneceğidir.
0: Şu direnç hattı ve absorbe etme muhabbetleri kulağa çok havalı geliyor ama sahada işler genelde bu kadar akademik ilerlemiyor. Daha çok yüksek tansiyonlu bir aksiyon filmi gibi geçiyor. Kocaelispor'un savunma disiplini, Galatasaray'ın bitmek bilmeyen hücum iştahı karşısına bir noktadan sonra duvar değil, sadece yavaşlayan birer engel haline dönüşebilir. Eğer bu direnç hattı kırılırsa, maç taktiksel bir satrançtan ziyade birinin daha hızlı ve sert vurduğu bir boks maçına döner. Sonuçta fiziksel dayanıklılık dediğimiz şey, aslında o son 10 dakikada ayakları titrerken hala doğru kararı verebilme cesaretidir.
1: Fiziksel dayanıklılığın karar verme süreciyle olan bağı aslında teknik direktörün kriz yönetimindeki vizyonuyla doğrudan ilişkilidir. Maçın son bölümlerinde yaşanan boks maçı benzeri kaos anlarında oyuncunun yorgunluk nedeniyle reflekslerinin zayıflaması sadece fiziksel değil, aynı zamanda bilişsel bir çöküşe işaret eder. Bu noktada Kocaelispor'un başarısı bireysel kahramanlıklardan ziyade taktiksel planın fiziksel tükenme payını hesaplayıp koridorları doğru kapatma disiplinine dayanacaktır.
0: Bilişsel çöküş mü dedin? Bak dostum, saha içinde oyuncu yorulup beyni durmaya başladığında taktiksel koridor falan demekle işi bitmiyor. Orada sadece kimin daha az korktuğu ve kimi daha sert savurduğu konuşuyor. Kocaelispor'un o direnç hattı bir noktadan sonra taktiksel bir tercihten ziyade tamamen seferilik bir irade meselesine dönüşür. Yani ya o son saniyede ayağı titrerken topu doğru yere yönlendirecek karakteri bulurlar ya da Galatasaray'ın taze kanlı oyuncuları karşısında sadece seyirci kalırlar. Bu noktada mesele koridoru kapatmak değil, yorgunluğun getirdiği o sisli havada yanlış kapıyı açıp içeriye golü davet etmemek.
2: Hay hay hay.
1: İrade ve taktiksel disiplin arasındaki bu ince çizgi aslında maçın sonucunu belirleyen en temel unsurdur. Çünkü sahada fiziksel sınırların zorlandığı anlarda sadece doğru karar verebilen karakterlerin öne çıktığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bu noktada her iki takımın da psikolojik ve fiziksel hazırlıkları, teknikerlerin tahtadaki hesaplamalarını etek yemeye büründüren temel taşlar haline geliyor. Şimdilik bu kadar.
3: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün Reşadiye Caddesi ile Baba Ali Caddesi kavşağında ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu üzerindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında ciddi yoğunluklar gözleniyor. Çırağan Caddesi ve Çamlıca girişi civarında yaşanan kısa süreli aksamalar, özellikle ana arterlere bağlanmak isteyen araçların güzergahlarını değiştirmesini gerektirebilir. Şehrin kritik noktalarında tespit edilen bu tıkanıklıklar, ulaşım ağındaki yoğunluğu artırarak geçiş sürelerini doğrudan etkilemektedir. Bu yoğunluklar sadece anlık birer aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliklerinin somut birer göstergesidir. Google, özellikle ana arterlerin kesişim noktalarında yaşanan tıkanıklıklar, alternatif güzergahların kullanım oranını düşürerek bölgedeki karbon salınımını ve hava kalitesini olumsuz etkilemektedir. Trafik akışının bu kritik noktalarda sekteye uğraması, sadece bireysel zaman kaybına değil, lojistik zincirin aksamasına ve toplu taşıma sistemlerinin verimliliğinin düşmesine de neden oluyor. Kentsel planlamadaki bu yapısal sorunların çözümü, sadece yol genişletme değil, çok modlu ulaşım ağlarının entegrasyonuyla sağlanabilir. Bu aksaklıkların kronikleşmesi, kentin sürdürülebilirliğini ve günlük yaşam kalitesini doğrudan tehdit eden birer göstergedir. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler da. Türkiye'de akıllı telefon fiyatlarının 255 bin liraya kadar yükselmesi, tüketicinin satın alma gücünü ciddi şekilde kısıtlayarak alternatif finansman modellerini zorunlu kılıyor. Bankaların sunduğu bu yeni kiralama modeli, yüksek enflasyon ve değişken döviz kuru nedeniyle cihaz sahipliği maliyetlerini aylık taksitlere bölerek kullanıcıya nakit akışını koruma imkanı tanıyor. Bu yöntemle tüketiciler, ürünün toplam maliyeti yerine kullanım hakkı için sabit bir ödeme planına dahil olurken, yüksek faiz ortamında borçlanma yükü optimize ediliyor. İnsanların cebine doğrudan yansıyan etki ise, yüksek meblağlı teknolojik ürünlere erişimin taksitli kiralama yoluyla daha ulaşılabilir hale gelmesidir. Teknoloji ürünlerinde sunulan alternatif finansman modelleri gibi tüketici odaklı çözümlerin yanı sıra demografik dönüşümün getirdiği sosyal sorumluluklar da ekonominin merkezinde yer alıyor. Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun son 5 yılda %20,5 artarak 9,5 milyonu aşması, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinde köklü bir reform ihtiyacını zorunlu kılıyor. Yaşlı nüfustaki bu büyüme, devletin yaşlılara yönelik yeni sigorta modelleriyle sunduğu geniş kapsamlı güvencelerin maliyetini ve kamu bütçesi üzerindeki yükünü doğrudan etkilemek. Bu gelişme, artan sağlık harcamaları karşısında yaşlı bireylerin kendi kaynaklarını korumalarını sağlarken, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde daha sürdürülebilir bir güvenlik ağı oluşturmayı hedeflemektedir. Demografik dönüşümün getirdiği bu yapısal değişim, sadece bireysel refahı değil, aynı zamanda kamu politikalarının önceliklerini de yeniden şekillendiren kritik bir eşik. Sosyal devletin sürdürülebilirliği için yaşlı nüfusa yönelik bu yeni güvenceler, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ekonomik dengeleri koruyan temel birer araçtır. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için cupreading.com.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün farklı renklerini birlikte keşfediyoruz. İstanbul'da hava kapalı ve 23 derece sıcaklık hakimken, Ankara güneşin tadını çıkarıyor ve 30 dereceye ulaşıyor. İzmir'de ise parçalı bulutlu bir gökyüzü altında 30 derece sıcaklıkla deniz havası sizi bekliyor. Ankara'nın kırak sıcağı ile İstanbul'un nemli havası arasında bugün keyifli bir fark var. Dışarı çıkmak için harika bir gün. Gökyüzünün her köşesinde farklı bir hikaye gizli. Tadını çıkarın. Şimdi kulaklarınızda güzel ezgilerin yankılanma vakti. Keyifli anlar dilerim.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumeniz, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi günler. Bir sporcunun tek başına katıldığı deplasman yolculuğunda nadir görülen bir başarı elde ederek kariyerini etkileyecek kalıcı bir sözleşme imzalaması, bireysel azmin kurumsal yapıların ötesine geçtiğini kanıtlıyor. Bu gelişme sadece bir performans başarısı değil, aynı zamanda spor dünyasında dayanışmanın ve kişisel disiplinin yarattığı fırsat eşitliğinin somut bir göstergesi.
1: Valla Ece, kurumsal yapılar falan deyince sanki sporcu değil de yüksek lisans yapmış bir yönetici gibi konuştuğumuzu sanıyorum. Biz buna bireysel azim değil, kimseden medet umadan tek başına devleşme diyoruz. Adam kendi haline bırakılınca başardığını gösteriyor. Takım arkadaşı varken sadece topu takip ediyor. Bu başarıyı kurumsal yapıya bağlamak yerine o oyuncunun kulübesinde oturup beklemek yerine sahada ter dökmeyi seçtiğini alkışlamalıyız. Tıpkı tek başına bir lokantada gidip en zor yemeğin bitirip "ben buradayım" demesi gibi bu sporcu da tüm sistemi aradan çıkarıp kendi hikayesini yazdı.
0: Bodrum FK taraftarı Birol Ahi'nin Mardin deplasmanında sergilediği performans, futbolun sadece sahada değil, tribünlerde ve sadakat kültüründe de derinleştiğini gösteriyor. Bu tür bireysel motivasyonların ligin genel atmosferini ısıtması, taraftar bağlılığının profesyonel sporun sürdürülebilirliği için ne kadar kritik bir unsur olduğunu kanıtlıyor.
1: Ece, sadakat kültürü deyince sanki mahalle kahvesinde 6 ay boyunca aynı masada oturan sadık dostlardan bahsediyoruz gibi hissettim. Ama durum biraz daha farklı. Bu çocuk Mardin'de tek başına bir kale inşa etmiş. Taraftarı da bu cesareti gördüğü için ona bayılıyor. Yani aslında adam sadece futbol oynamadı. Tribünlerin duygusal boşluğunu doldurdu. Tribünlerdeki bu coşku, sporcunun sahadaki yalnız savaşını alkışlayan devasa bir koro gibi çalışıyor. Tıpkı tek kişilik bir tiyatroda seyircinin oyuncuyla kurduğu o görünmez bağ gibi.
0: Yeni Malatyaspor gibi köklü ve geniş bir taraftar kitlesine sahip kulübün tefsiye, 3. lige kadar gerilemesi sadece sportif bir başarısızlık değil. Aynı zamanda yönetimsel süreçlerin kurumsal sürdürülebilirlik üzerindeki olumsuz etkilerinin çarpıcı bir örneği. 2 hafta üst üste sahada olamama durumu, kulübün organizasyonel yapısında ciddi aksaklıklar olduğunu ve profesyonellik standartlarından uzaklaşıldığını açıkça gösteriyor. Bu düşüş, bölgesel liglerin dinamikleri içinde yerel kimlikleri korumakta zorlanan büyük kulüplerin yaşadığı yapısal krizin somut bir göstergesidir. Örneğin Kosova'da.
1: Yeni Malatyaspor gibi köklü bir yapının 3. lige kadar gerilemesi aslında camiasına bizim eski günlerimize dönelim masalı anlatanların ne kadar acı birer yüzleşme yaşadığının kanıtı. Bu durum sadece yönetimsel bir hata değil, sanki devasa bir geminin kaptanlarının navigasyonu bırakıp denizde boş boş oturmaya başlaması gibi bir organizasyonel

0: Letard. Bir kulübün sahada olamayacak noktaya gelmesi taraftarı için sadece sportif bir başarısızlık değil. Her gün içtiği çayın tadının kaçması, o kutsal aidiyet duygusunun bürokrasi ve plansızlık içinde öğütlenmesidir. Kulüp yönetimi şu an sadece bir lig düşüşü yaşamıyor, adeta kendi tarihlerini ve taraftarın sadakatini kağıt üzerinde eritecek bir yönetimsel uçurumun kenarında dans ediyor.
1: Kurumsal yapıların çöküşü sadece idari hatalardan değil, aynı zamanda yerel kimliklerin profesyonel yönetim modelleriyle uyum sağlayamamasından kaynaklanıyor. Yeni Malatyaspor örneğinde görülen bu gerileme, bir kulübün kendi tarihsel mirasını korurken modern spor yönetimi standartlarını ıskaladığında karşılaştığı somut bir krizdir. Bu durum, sportif başarının sürdürülebilirliğinin ancak şeffaf ve vizyoner bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceğini açıkça göstermektedir, Arnay.
0: Ece, sen konuyu akademik bir makaleye çevirirken ben hala o taraftarların boğazındaki düğümü hissediyorum. Kurumsal sürdürülebilirlik falan dedin ama adamlar aslında sadece hayallerinin üzerine inşa edilen o büyük binanın yıkılışını izliyor. Bu noktada teknik terimler bırakıp gerçekle yüzleşmek lazım. Yönetim vizyonu bulamayınca taraftarın sadakati bu enkazın altında kalıyor. Yani mesele sadece profesyonellik değil, bir tutkunun plansızlık içinde can çekişmesi. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirin, müzik başlıyor.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler Doğa.
1: Küresel ticaretin kalbi olan Abt ve İran arasındaki artan gerilim, enerji koridorlarını tehdit ederek petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişe neden oluyor. Bu durum, tekstil üretiminde kritik öneme sahip pamuk ve sentetik liflerin taşınma maliyetlerini doğrudan artırarak giyim sektöründe etiketlerin tamamen değişmesine yol açıyor. Artan lojistik maliyetleri ve yüksek enflasyon baskısı, mağazalardaki ürün fiyatlarının kısa sürede %30 oranında yukarı çekilmesini zorunlu kılıyor. Vatandaşın cebine yansıyan bu tablo, temel ihtiyaç maddelerinden giyime kadar geniş bir yelpazede alım gücünün ciddi şekilde erimesi anlamına geliyor. Vatandaşın cebine yansıyor, cep tavırına oturuyor. Artan lojistik maliyetlerinin tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkilediği bu ekonomik baskı ortamında, yatırım araçlarının çeşitliliği ve değer koruma stratejileri önem kazanıyor. Klasik otomobillerin açık artırmalarda yüksek rakamlarla alıcı bulması, enflasyonist ortamda somut bir varlığa sahip olma arzusunu yansıtıyor. Bu tür koleksiyon araçları, sadece nostaljik birer obje değil, aynı zamanda değerini koruyan ve yatırım potansiyeli taşıyan alternatif birer sermaye aracı olarak görülüyor. Otomobil piyasasındaki bu hareketlilik, paranın değer kaybettiği dönemlerde somut varlıklara yönelme eğiliminin net bir göstergesidir. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde somut varlıklara yönelme eğilimi, bireylerin sermayelerini enflasyona karşı koruma içgüdüsünün doğrudan bir sonucu. Bu tür alternatif yatırım araçları, makroekonomik dalgalanmalar karşısında finansal güvenliğin korunması adına kritik birer strateji oluşturmaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle çevre yolu çıkışında 9 dakikaya ulaşan gecikmeler sürücüleri etkiliyor. Bu noktada alternatif güzergahların kullanılması kritik önem taşıyor. Altınizade ve Kozyatağı bağlantı yollarındaki 5'er dakikalık aksamalarla birlikte, Dolmabahçe ve Reşitpaşa bölgelerinde de yoğunluklar devam ediyor. Şehir genelinde %60'lık bir oranla ciddi olayların kaydedilmesi, trafikteki tıkanıklıkların güvenlik riskleri barındırdığını gösteriyor. Bu yoğunluk sadece bireysel ulaşım sorununa değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğine ve altyapı projelerinin sürdürülebilirliğine dair önemli veriler sunuyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu aksamalar, toplu taşıma ağlarının entegrasyonu ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin aciliyetini açıkça ortaya koyuyor. Trafikteki tıkanıklıkların artmasıyla beraberin yükselmesi hem çevresel kirliliği tetikliyor hem de acil durum araçlarının geçişini tehlikeye atarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Kentsel ulaşım ağlarındaki bu darboğazlar sadece günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmayıp toplumsal refah ve şehir planlaması standartlarını da doğrudan sorgulatmaktadır. Altyapının modern ihtiyaçları karşılayamaması durumunda trafik yoğunluğu kronik bir kentsel yönetim sorunu haline dönüşmektedir. Şimdilik bu kadarcık.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü dansına birlikte göz atalım. İstanbul'da hava kapalı ve 26 derece sıcaklıkta nem %57 olurken rüzgar saniyede 8 metre hızla esiyor. Ankara güneşin tadını çıkarırken 32 derece sıcaklığa sahip ve İzmir'de ise az bulutlu bir gökyüzü altında 31 derece sıcaklık hakim. Bu güzel havada İstanbul sakinleri çaylarını yudumlayabilir. Ankara ve İzmirli dostlarımız güneşin altında keyifli yürüyüşlere çıkabilirler. Güneşin ve bulutların şarkısı bugün her şehirde farklı bir tını çalıyor. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi günler. İstanbul, trafiğinde yoğunluk gözlenirken özellikle Hekim Suyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 8,1 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Mehmet Akif İnan Caddesi ve Çekmeköy Kavşağı bölgelerindeki aksamalar ulaşımı yavaşlatırken, alternatif güzergahların değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde 4 dakikalık, İzmir'de ise Hatboyu Caddesi civarında 2 dakikalık yoğunluklar kaydedildi. Bu trafik yoğunluğu sadece bireysel birer aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve toplu taşıma ağındaki boşlukların somut bir göstergesidir. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmeler, şehir içi ulaşımın sürdürülebilirliğini tehdit ederek hem ekonomik kaybın artmasına, hem de hava kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı geçici bir çözüm sunsa da uzun vadede çevreci ve çok modlu ulaşım sistemlerinin entegrasyonu bu tıkanıklıkları aşmak için temel şarttır. Kentsel planlamada sürdürülebilir çözümlerin hızla hayata geçirilmesi sadece trafik akışını değil, bireylerin yaşam kalitesine ve çevresel dengeleri de koruyacaktır. Bu altyapısal dönüşümün hayata geçirilmesi daha yaşanabilir şehirler için zorunlu bir adımdır. Şimdilik bu kadar.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. Enerji sektöründe beklenen fiyat artışları, küresel emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın geçmiş verilerle şekillenen analizlerin neticesinde Ekim ayı için güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Özellikle döviz kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin enerji maliyetlerine doğrudan yansıması, ev ve iş yeri faturalarında tüketim maliyetlerini artırarak hane halkı bütçesinde ciddi bir daralmaya yol açacaktır. Bu durum, sadece temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırmakla kalmayıp, üretim maliyetlerini yükselterek genel enflasyon oranını da yukarı çeken zincirleme bir ekonomik etki yaratmaktadır. Enerji maliyetlerindeki artışın yarattığı ekonomik baskı, tüketicilerin satın alma gücünü doğrudan etkileyerek, otomobil gibi büyük kalemlerde tercihlerin değişmesine neden oluyor. Türkiye'de 26 yılının ilk 8 ayında 10 markanın büyüme kaydetmesi, özellikle elektrikli araçlara yönelik teşvikler ve düşük işletme maliyetlerinin tüketici tercihlerini bu yöne evrilttiğini gösteriyor. Döviz kurundaki hareketliliğin araç fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar yerine daha ekonomik ve teknolojik alternatiflerin öne çıkması, piyasada yeni bir dengenin kurulduğunu kanıtlıyor. Bu dönüşüm, yüksek enflasyon ortamında sabit gelirli vatandaşın bütçesini korumak adına daha verimli enerji kaynaklarına yöneldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu teknolojik dönüşüm, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda küresel enerji politikalarının ve yerel ekonomik zorunlulukların kesişim noktasında şekillenen stratejik bir mecburiyettir. Sürdürülebilir enerjiye geçişin bu hızla ivme kazanması, uzun vadede hem çevresel standartlara uyumu hem de maliyet odaklı ekonomi modelini desteklemektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Anadolu Otoyolu birinci çıkışta 24 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu üzerinde 16 dakika, Cebeci Caddesi ile 74. sokak kesişiminde ise 14 dakikalık yoğunluklar rapor ediliyor. Ebeveynlerin ve sürücülerin eski Londra asfaltı yolu yerine alternatif güzergahları değerlendirmesi, Salacak ve Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki 10 dakikalık aksamaları aşmalarına yardımcı olacaktır. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksaklık değil, bölgedeki kentsel yapılaşmanın ve ulaşım yükünün dengesiz dağılımının somut bir sonucudur. Alternatif güzergahların önemi, sürücülerin stres seviyesini azaltırken, şehir içi lojistik akışın kesintiye uğramadan devam etmesi için kritik birer çözüm noktası. Trafik yönetimi ve stratejik planlama, bireysel tercihlerin ötesinde toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir kamu hizmetidir. Planlı ulaşım stratejileri sadece trafiği rahatlatmakla kalmayıp şehir yaşamının sürdürülebilirliğine ve bireysel hakların korunmasını sağlayan temel birer unsur. Bu noktada güncel trafik verilerini paylaşarak denizimize devam ediyoruz. İyi günler dilerim.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Anadolu Otoyolu birinci çıkışta 24 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu üzerinde 16 dakika, Cebeci Caddesi ile 74. Sokak kesişiminde ise 14 dakikalık yoğunluklar rapor ediliyor. Ebeveynlerin ve sürücülerin eski Londra asfaltı yolu yerine alternatif güzergahları değerlendirmesi, Salacak ve Hakimiyeti Milliye Caddesi üzerindeki 10 dakikalık aksamaları aşmalarına yardımcı olacaktır. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksaklık değil, bölgedeki kentsel yapılaşmanın ve ulaşım yükünün dengesiz dağılımının somut bir sonucudur. Alternatif güzergahların önemi, sürücülerin stres seviyesini azaltırken, şehir içi lojistik akışın kesintiye uğramadan devam etmesi için kritik birer çözüm noktası. Trafik yönetimi ve stratejik planlama, bireysel tercihlerin ötesinde toplumsal refahı doğrudan etkileyen temel bir kamu hizmetidir. Planlı ulaşım stratejileri sadece trafiği rahatlatmakla kalmayıp şehir yaşamının sürdürülebilirliğine ve bireysel hakların korunmasını sağlayan temel birer unsur. Bu noktada güncel trafik verilerini paylaşarak denizimize devam ediyoruz. İyi günler dilerim.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. Zeynep Bastık sosyal medyada hamilelik dedikodularına son noktayı koydu ama sanki herkesin beynini yakacak birer patlamış mısır dağıtmış gibi duruyor. Serkay Tütüncü ile evlenince magazin dünyası acaba ne zaman minik bebek geliyor diye kapıda nöbet tutarken Zeynep'in bu net cevabı aslında boş beklentilere sahip olan meraklı kitleye sert bir tokat gibi oldu. Kendi hayatı hakkında çıkan her iddiayı tek tek çürütmesi, mahalle kahvesindeki dedikoducu teyzelerin hayallerini süsleyen o bebekli fotoğraf çekimlerini şimdilik rafa kaldırdı. Bakalım bu sessizleşen magazin kulisleri Zeynep'in net duruşu karşısında şimdi hangi boş yerleri doldurmaya çalışacak? Zeynep'in bu net duruşu aslında magazin dünyasının o bitmek bilmeyen seni başkasının hayatı hakkında konuştururuz taktiğine karşı çekilmiş devasa bir kalkandır. Sanki her sosyal medya paylaşımı dedikoducu tayfanın üzerine atlayacağı birer taze ekmek gibi görülüyor. Zeynep ise bu sofraya kimseyi davet etmeyeceğini açıkça ilan etti. Bu hamleyle aslında benim hayatım sizin hayal gücünüzün yakıtı değil diyerek o boş yerileri doldurmaya çalışanları kendi yalanlarıyla baş başa bıraktı. Artık magazin kulislerinde bebek beklemek yerine bu sert cevabın yarattığı sessizliği sindirmek zorunda kalacaklar. Zeynep'in bu hamlesi magazin dünyasının o ucuz merakına atılmış sağlam bir kilit. Artık başkasının hayatını senaryolaştıranların elinde boş kağıtlar kalacak. Bu sessizliğin ardından dedikoducular kendi hayal güçlerini besleyecek yeni bir av arayışına girecekler ama Zeynep'in duvarı oldukça sağlam duruyor. Şimdi bu gürültüyü biraz olsun azaltıp kulaklarınızı dinlendirme vakti.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki o meşhur kapışma için hazırlıklar başlamış. Sanki mahalledeki halı saha turnuvasına hazırlanmıyorlarmış gibi büyük bir ciddiyet hakim. Trabzon tarafı sahasında ağırlayacak ama sanırım bu maçta topun sadece birer aksesuar olarak kalıp taraftarların birbirine bağması üzerine kurulu bir senaryo izleyeceğiz. Galatasaray'ın bu mesaisi rakip kalesinde gol aramak yerine savunma hattını kale önüne çekip bir şekilde puanı alalım stratejisine dönerse, Trabzonlu dostlarımızın tansiyonu ancak o zaman dengelenir. Eylül ayında sahada devleşeceklerini iddia edenler, umarım maç sonu istatistiklerde sadece topa sahip olma yüzdesiyle teselli bulurlar. Çünkü bu seviyede sadece topa dokunmak maalesef 3 puan getirmiyor. Hoy hoy hoy.
1: Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki rekabetin sadece birer puan mücadelesi değil, aynı zamanda taktiksel disiplinin test edildiği stratejik bir satranç oyunu olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'un iç saha avantajını kullanarak agresif bir presle rakibini bozmaya çalışması, Galatasaray'ın ise oyun kontrolünü elinde tutarak geçiş hücumlarıyla sonuç almaya odaklanması maçın temel dinamiğini belirleyecek. Bu seviyedeki eşleşmelerde sadece topa sahip olma istatistiği değil, savunma bloklarının yerleşimi ve kritik anlardaki bireysel beceriler galibi belirleyen ana unsurlar olacak.
0: Trabzon ve Galatasaray arasındaki o yüksek tansiyonlu satranç tahtasından çıkıp şimdi asfaltın üzerine motorların kükremesine geçiyoruz. Marc Márquez yine San Marino'da damalı bayrağı ilk sırada görecek kadar cesur bir hamle yaparak Ducati ile pisti adeta kendine ait bir bahçeye çevirdi. Toprak Razgatlıoğlu ise sıralamada 21. sırada yer alırken sanki motoru değil de kendi sınırlarını zorladığı birer hayatta kalma mücadelesi veriyor gibi görünüyor. Bu kadar hızın ve riskin olduğu bir yerde ikincilikten uzaklaşan isimlerin takvimdeki yeri sadece istatistiksel birer rakamdan ibaret kalıyor.
1: Marc Márquez'in Ducati ile sergilediği performans sadece bireysel becerinin değil, teknoloji ve pilotun mükemmel uyumunun yarattığı teknik üstünlüğün bir sonucudur. Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralamadaki konumu ise genç bir sporcunun gelişme aşamasında olduğu ve yüksek riskli yarış dinamiklerinde henüz en uç noktadaki rekabetin içinde yer bulamadığını gösteriyor. Bu iki isim arasındaki fark sadece hız değil, yılların getirdiği tecrübe ve motorun limitlerini zorlarken güvenliği koruma dengesidir.
0: Pistteki o hız çılgınından çıkıp motosikletli dostlarımızın İtalya macerasına uçuyoruz. Deniz Öncü'nün San Marino Grand Prix'inde 20. sırada bitirmesi sanki pistin tozunu değil de sadece kendi sınırlarını keşfetmeye çalıştığı bir yolculuk gibi duruyor. Bu sıralama yarışın başındaki o çılgın hıza kapılıp kalmak yerine daha çok yarış bitti. Ben buradayım demenin sessiz ama gururlu bir şekli sanki. İtalya'nın o dar virajlarında 20.lik kazanmak, bazen sadece bitiş çizgisini görmek için verilen o büyük mücadelenin somut bir meyvesidir.
1: Deniz Öncü'nün yarışı tamamlayarak 20. sırada bitirmesi, sadece bir sıralama değil, aynı zamanda yüksek, hızlı ve tehlikeli bir yarış ortamında dayanıklılığın kanıtıdır. Bu sonuç, pilotun teknik becerisini koruyarak karmaşık pist koşullarını da güvenli bir şekilde bitiş çizgisine ulaşma hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini gösteriyor. Genç sporcular için bu tür deneyimler, uluslararası arenadaki rekabetin sertliğini anlamak ve gelecek yarışlar için kritik veri toplamak adına büyük önem taşır.
0: Deniz Öncü'nün 20. sırayı kapması aslında pistin tozunu yutarken ben buradayım ve hala ayaktayım demenin en havalı yolu. İtalya gibi her virajın birer tuzak kurduğu o dar sokaklarda sadece bitiş çizgisini görmek bile bazen büyük ustaların yaptığı manevralardan daha çok cesaret ister. Genç adam bu pistte sadece kendi sınırlarını değil, aslında dünyanın ne kadar sert ve hızlı bir yer olduğunu bizzat deneyimleyip cebine koyuyor.
1: Deniz Öncü gibi genç yeteneklerin bu tür uluslararası arenalarda kazandığı her deneyim, teknik kapasitelerini geliştirirken küresel rekabetin dinamiklerini kavramalarına olanak tanıyor. Bu başarılar sadece kişisel bir gelişimin değil, sporun sürdürülebilirliği için kritik birer basamağın göstergesidir. Şimdilik bu kadar.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte.

0: İyi günler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail, Kartal'ın Asensio'yu Gaziantep deplasmanında kadro dışı bırakması, rotasyon stratejisinin ötesinde oyuncunun fiziksel kondisyonu veya taktiksel uyumu üzerine ciddi bir tercihi yansıtıyor. Bu karar, maçın yoğun temposunda daha güvenilir alternatiflere yönelindiğini ve kritik puan hedefi için riskin minimize edildiğini gösteriyor.
1: İsmail Kartal'ın bu hamlesi rotasyon değil, resmen bu arkadaş sahada yorulursa benim başım ağrır deme şekli. Asensio gibi bir ismi Gaziantep deplasmanında kadro dışı bırakmak, oyuncunun kondisyonunu sorguladığınızı ve riskin üzerine gitmek istemediğinizi açıkça ilan etmek. Belki de arkadaşımız sahada daha çok topu takip etmek yerine tribünlere selam vermekle meşguldür. Ne dersiniz?
0: Binlerce sporcunun İstanbul sokaklarında pedal çevirdiği LTP Türkiye etkinliği, bisiklet sporunun kitlelere yayılması ve şehir içi mobilite kültürü açısından kritik bir gelişmedir. Tour de France işbirliğiyle düzenlenen bu halk sürüşü, sadece bireysel bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda kent yaşamında çevreci ulaşım araçlarının görünürlüğünü artıran stratejik bir organizasyondur. 1500 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, İstanbul gibi yoğun trafiği olan metropollerde aktif ulaşımın güvenli alanlar yaratılarak teşvik edilmesini hedeflemektedir.
1: 1500 kişi aynı anda İstanbul trafiğinde bisiklet sürmeye çıktığında trafik polisi muhtemelen hangi mahallede kaç tane erik var diye bu insanlar neden bu kadar çok pedal çeviriyor diye sorguluyor. Şehrin kalbinde bisiklet sürerek çevre bilinci aşılamak güzel bir fikir olsa da sabah saatlerinde trafikten kaçmak için o selelere atlayanların motivasyonu aslında daha çok gücüme geç kalmayayım çığlığıdır. Bu hareketle sadece ulaşım kültürü değil, aynı zamanda trafik sıkışıklığında sinir krizi geçiren sürücülere karşı birer direniş gösterisi sergiliyor. Eğer bu bisikletçiler Tour'de France ruhuyla gerçekten çevreci bir mesaj vermek istiyorlarsa, şehir merkezinde dönüşümlü trafikten ziyade daha geniş ve güvenli yolların önemini sertçe vurgulamış oldular.
2: Hoy hoy hoy.
0: İsmail Kartal'ın Gaziantep deplasmanı öncesinde Marco Asensio'yu kadro dışı bırakma kararı, teknik heyetin fiziksel dayanıklılık ve maç içi performans garantisi üzerine stratejik bir risk yönetimi yaptığını göstermektedir. Sakatlık sürecini henüz tamamlayamayan oyuncunun yüksek tempolu bir mücadelede savunma güvenliğini zayıflatma ihtimali, takımın puan hedefi doğrultusunda daha hazır isimlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Bu tercih sadece bir rotasyon değil, kritik maçlarda hata payını minimize eden profesyonel bir tercihtir.
1: Risk yönetimi dediğin şey aslında hata yaparsam koltuğum sallanır. O yüzden en garanti yolu seçeyim demenin diplomatik hali dost. Asensio gibi isimleri bu tarz kritik maçlarda kenara çekmek teknik heyetin cesaretinden çok konfor alanına sığınışıdır. Bir oyuncuyu sakatlık bahanesiyle yedeklemek kolaydır ama sahada düşük tempoyla takımı aşağı çekme ihtimalini yönetememek gerçek bir yönetim becerisi değildir. Bu karar aslında futbolu değil, sadece sorumluluktan kaçınma sanatını öne çıkarıyor. Yani takımın potansiyelini değil, antrenörün güvenli limanını koruyorlar.
0: Kadro dışı kararı teknik bir tercih olmanın ötesinde, oyuncu ve takım dengesi üzerindeki uzun vadeli etkileri göz önüne alınarak verilmiş bir güvenlik önlemi. Fiziksel kapasitesi sınırda olan bir oyuncunun yüksek yoğunluklu bir maçta performans düşüşü yaşaması, sadece o maçın sonucunu değil, tüm savunma kurgusunun çökmesine neden olabilir. Bu durum, teknik heyetin mevcut kadro derinliğini en verimli şekilde kullanma ve hata payını sıfıra indirme stratejisidir. Durum
1: Senin o hata payını sıfıra indirme dediğin şey aslında futbolu bir satranç tahtasından çıkarıp korkakça birer hamle zincirine çevirmekten başka bir şey değil. Saha içindeki riskleri yönetmek yerine, kağıt üzerinde güvenli limanlara sığınmak, takımı geliştirmek yerine sadece bugünü kurtarmaya çalışmaktır. Bu da futbolu heyecandan uzaklaştırıp soğuk bir matematik hesabına dönüştürüyor. Neyse, bu kadro tercihleri meselesini ve teknik direktörlerin konfor alanlarını bugünlük burada bırakalım.
3: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail, Kartal'ın Asensio Gaziantep deplasmanında kadro dışı bırakması, rotasyon stratejisinin ötesinde oyuncunun fiziksel kondisyonu veya taktiksel uyumu üzerine ciddi bir tercihi yansıtıyor. Bu karar, maçın yoğun temposunda daha güvenilir alternatiflere yönelindiğini ve kritik puan hedefi için riskin minimize edildiğini gösteriyor.
1: İsmail Kartal'ın bu hamlesi rotasyon değil, resmen bu arkadaş sahada yorulursa benim başım ağrır deme şekli. Asensio gibi bir ismi Gaziantep deplasmanında kadro dışı bırakmak, oyuncunun kondisyonunu sorguladığınızı ve riskin üzerine gitmek istemediğinizi açıkça ilan etmek. Belki de arkadaşımız sahada daha çok topu takip etmek yerine tribünlere selam vermekle meşguldür. Ne dersiniz?
0: Binlerce sporcunun İstanbul sokaklarında pedal çevirdiği LTP Türkiye etkinliği, bisiklet sporunun kitlelere yayılması ve şehir içi mobilite kültürü açısından kritik bir gelişmedir. Tour de France işbirliği ile düzenlenen bu halk sürüşü, sadece bireysel bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda kent yaşamında çevreci ulaşım araçlarının görünürlüğünü artıran stratejik bir organizasyondur. 1500 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, İstanbul gibi yoğun trafiği olan metropollerde aktif ulaşımın güvenli alanlar yaratılarak teşvik edilmesini hedeflemektedir.
1: 1500 kişi aynı anda İstanbul trafiğinde bisiklet sürmeye çıktığında trafik polisi muhtemelen hangi mahallede kaç tane erik var diye bu insanlar neden bu kadar çok pedal çeviriyor diye sorguluyor. Şehrin kalbinde bisiklet sürerek çevre bilinci aşılamak güzel bir fikir olsa da sabah saatlerinde trafikten kaçmak için o selelere atlayanların motivasyonu aslında daha çok gizlime geç kalma yamçılığıdır. Bu hareketle sadece ulaşım kültürü değil, aynı zamanda trafik sıkışıklığında sinir krizi geçiren sürücülere karşı birer direniş gösterisi sergiliyor. Eğer bu bisikletçiler Tour'de France ruhuyla gerçekten çevreci bir mesaj vermek istiyorlarsa, şehir merkezinde dönüşümlü trafikten ziyade daha geniş ve güvenli yolların önemini sertçe vurgulamış oldular. Hoy, hoy, hoy.
0: İsmail Kartal'ın Gaziantep deplasmanı öncesinde Marco Asensio'yu kadro dışı bırakma kararı, teknik heyetin fiziksel dayanıklılık ve maç içi performans garantisi üzerine stratejik bir risk yönetimi yaptığını göstermektedir. Sakatlık sürecini henüz tamamlayamayan oyuncunun yüksek tempolu bir mücadelede savunma güvenliğini zayıflatma ihtimali, takımın puan hedefi doğrultusunda daha hazır isimlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Bu tercih sadece bir rotasyon değil, kritik maçlarda hata payını minimize eden profesyonel bir tercihtir.
1: Risk yönetimi dediğin şey aslında hata yaparsam koltuğum sallanır. O yüzden en garanti yolu seçeyim demenin diplomatik hali dost. Asensio gibi isimleri bu tarz kritik maçlarda kenara çekmek teknik heyetin cesaretinden çok konfor alanına sığınışıdır. Bir oyuncuyu sakatlık bahanesiyle yedeklemek kolaydır ama sahada düşük tempoyla takımı aşağı çekme ihtimalini yönetememek gerçek bir yönetim becerisi değildir. Bu karar aslında futbolu değil, sadece sorumluluktan kaçınma sanatını öne çıkarıyor. Yani takımın potansiyelini değil, antrenörün güvenli limanını koruyorlar.
0: Kadro dışı kararı teknik bir tercih olmanın ötesinde, oyuncu ve takım dengesi üzerindeki uzun vadeli etkileri göz önüne alınarak verilmiş bir güvenlik önlemi. Fiziksel kapasitesi sınırda olan bir oyuncunun yüksek yoğunluklu bir maçta performans düşüşü yaşaması, sadece o maçın sonucunu değil, tüm savunma kurgusunun çökmesine neden olabilir. Bu durum, teknik heyetin mevcut kadro derinliğini en verimli şekilde kullanma ve hata payını sıfıra indirme stratejisidir. Durum.
1: Senin o hata payını sıfıra indirme dediğin şey, aslında futbolu bir satranç tahtasından çıkarıp korkakça birer hamle zincirine çevirmekten başka bir şey değil. Saha içindeki riskleri yönetmek yerine kağıt üzerinde güvenli limanlara sığınmak, takımı geliştirmek yerine sadece bugünü kurtarmaya çalışmaktır. Bu da futbolu heyecandan uzaklaştırıp soğuk bir matematik hesabına dönüştürüyor. Neyse, bu kadro tercihleri meselesini ve teknik direktörlerin konfor alanlarını bugünlük burada bırakalım.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava kapalı ve nem oranı %94 ile oldukça yüksekken sıcaklık 22 derece, Ankara'da ise açık bir gökyüzü altında hava 32 derece olarak ölçülüyor. İzmir'de durum parçalı bulutlu ve sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. Nemden bunalanlar için nemin düşük olduğu başkentte kısa bir yürüyüş yapmak harika bir fikir olabilir. Havanın nemli dokusu İstanbul sahilinde akşamüstü için mistik bir atmosfer sunuyor. Şehrin ritmi bu yoğunlukla ağırlaşırken Ankara ve İzmir kendi huzurlu gökyüzü hikayelerini anlatmaya devam ediyor. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu melodiler yankılansın.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve aksaklıklar nedeniyle bugün 327 vaka kaydedilirken, özellikle Kozyatağı bağlantı yolu ile Levent çıkışı arasında 26 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Şehrin diğer kritik noktalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönlerine ulaşımda 10 dakika civarında kayıplar görülürken, alternatif güzergahların kullanımı güvenli bir sürüş için önem kazanıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel lojistik ağının verimliliğini doğrudan sekteye uğratan sistemsel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu yoğunluk sadece bireysel zaman olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, acil durum araçlarının geçiş süresini uzatarak kamu güvenliğini risk altına alma potansiyeli taşımaktadır. Trafik yönetimi stratejilerinde alternatif güzergahların aktif kullanımı hem karbon salınımını azaltmak hem de trafik yoğunluğunun belirli noktalarda düğüm noktası oluşturmasını engellemek adına kritik bir öneme sahiptir. Kentsel planlamada alternatif güzergahların doğru yönetilmesi sadece trafik akışını değil, İstanbul'un genel yaşam kalitesini ve çevre sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen temel bir unsurdur. Bu tür stratejik çözümlerin hayata geçirilmesi, şehir içi lojistiği daha güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. Karşıyaka ve Altay arasında oynanan derbide sahaya bayrak dikmeye çalışan taraftarların müdahalesi, sporun güvenliği ve taraftar disiplini açısından ciddi bir hukuki tartışma alanı oluşturuyor. Bu eylem sadece sportif birer heyecan değil, aynı zamanda stadyum yönetmeliklerinin ve kamu düzeninin ihlalidir.
1: Sahada bayrak dikmek için çabalayan o arkadaşların heyecanı maalesef sahaya değil de doğrudan cezaevi duvarlarına doğru koşuyor. Stadyumu stadyum, futbolu da futbol sanıp işin içine bayrak gibi semboller sokunca durum sadece disiplinsizlik değil, resmen birer amatör tiyatro performansı haline geliyor. Bu arkadaşlara o bayrağı sahada dikmek yerine kendi evlerinin balkonunda gururla dalgalandırmalarını tavsiye ederim. Hem hakemden sarı kart görmezler hem de maçın akışını bozmadan inadelerini yaparlar. Bir sonraki sefer stadyuma bayrakla değil, yanlarında birer hukuk kitabı ve lütfen sessizce izleyin levhasıyla gelmelerini bekliyorum.
0: Stadyum güvenliğinin yanı sıra saha içi düzenin bozulması, sporun evrensel disiplin kurallarını ve uluslararası futbol yönetmeliklerini doğrudan tehdit eden birer ihlaldir. Gençler Birliği ile Kasımpaşa arasındaki müsabakada yaşanan fıskiye olayı ise taraftar güvenliğini tehlikeye atan ve maçın akışını engelleyen ciddi birer güvenlik zafiyetidir. Bu tür olaylar sadece birer ilginç an değil, stadyum yönetmeliklerinin açık ihlali ve kamu düzeninin korunması adına alınması gereken sert yaptırımların gerektirdiği hukuki vakalardır.
1: Fıskiye olayını ilginç an diye geçiştirmek yerine buna sahada su savaşı başlatmak gibi bakanlar var. Ama stadyumda şenlik havası değil, kurallar geçerli. Birileri saha ortasında fıskiye çalıştırdığında sadece akışı bozmakla kalmıyor, resmen hakemleri ve oyuncuları birerer su parkı figüranına dönüştürüyorlar. Bu arkadaşların eğlence anlayışını birazcık törpüleyip stadyum dışındaki lunaparklara saklamaları gerekiyor. Çünkü saha içi disiplin sadece bir kural değil, futbolun kalbi demek.
0: Stadyum, güvenliği ve disiplin ihlalleri üzerine yaptığımız değerlendirmelerin ardından, şimdi Süper Lig'in 5. haftasındaki Galatasaray ve Kocaelispor mücadelesine odaklanıyorum. Galatasaray, ev sahipliği avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılırken, bu sonuç sadece 3 puan değil, ligdeki üst sıralar için kritik bir momentum kazanımı anlamına geliyor. Bu galibiyetin taktiksel analizi, özellikle iç saha baskısının ve teknik direktörün maç içi hamlelerinin rakip savunma hattını nasıl çözdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Galatasaray'ın iç saha baskısını birer taktiksel analiz olarak adlandırmak çok kibar bir tabir. Aslında sahada tam bir kuşatma operasyonu izledik. Kocaelispor savunmasını öylece açıkta bırakıp taktiksel hamlelerle onları kendi kalelerinde boğuşurken izlemek resmen rakibe buyurun gelin ve yenilirsiniz demek gibiydi. Bu sadece 3 puanlık bir galibiyet değil. Rakiplerine gönderilen sert bir buranın sahibi benim mesajı adeta saha içinde kurulan birer kale duvarının yıkılışını izlemek gibi keyifli bir gösteriydi.
0: Galatasaray'ın sergilediği bu baskılı oyun sadece fiziksel üstünlük değil, aynı zamanda rakip takım üzerinde psikolojik bir yıpranma stratejisidir. Savunma hattını sürekli genişleten ve hızlı hücumlarla dengeleri bozan bu yaklaşım, ligdeki diğer takımlar için ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu başarı, teknik ekibin maç içindeki dinamikleri doğru okuyarak oyunun kontrolünü tamamen elinde tutabildiğini kanıtlamaktadır.
1: Eciğim, psikolojik yıpranma falan diyerek konuyu akademik birer ders kitabına çevirme, adamlar resmen sahada rakibi adım adım köşeye sıkıştırıp hadi canım dedirttiler. Bu taktiksel analizleri uzatıp stadyumdaki o gerçekçi baskıyı sulandırmayalım. Sonuçta rakip savunma sadece fiziksel değil, moral olarak da yerle bir oldu. Şimdilik bu kadar.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Karşıyaka ve Altay arasında oynanan derbide sahaya bayrak dikmeye çalışan taraftarların müdahalesi, sporun güvenliği ve taraftar disiplini açısından ciddi bir hukuki tartışma alanı oluşturuyor. Bu eylem sadece sportif birer heyecan değil, aynı zamanda stadyum yönetmeliklerinin ve kamu düzeninin ihlalidir.
1: Sahada bayrak dikmek için çabalayan o arkadaşların heyecanı, maalesef sahaya değil de doğrudan cezaevi duvarlarına doğru koşuyor. Stadyumu stadyum, futbolu da futbol sanıp işin içine bayrak gibi semboller sokunca durum sadece disiplinsizlik değil, resmen birer amatör tiyatro performansı haline geliyor. Bu arkadaşlara o bayrağı sahada dikmek yerine kendi evlerinin balkonunda gururla dalgalandırmalarını tavsiye ederim. Hem hakemden sarı kart görmezler hem de maçın akışını bozmadan inadelerini yaparlar. Bir sonraki sefer stadyuma bayrakla değil, yanlarında birer hukuk kitabı ve lütfen sessizce izleyin levhasıyla gelmelerini bekliyorum.
0: Stadyum güvenliğinin yanı sıra saha içi düzenin bozulması, sporun evrensel disiplin kurallarını ve uluslararası futbol yönetmeliklerini doğrudan tehdit eden birer ihlaldir. Gençler Birliği ile Kasımpaşa arasındaki müsabakada yaşanan fıskiye olayı ise taraftar güvenliğini tehlikeye atan ve maçın akışını engelleyen ciddi birer güvenlik zafiyetidir. Bu tür olaylar sadece birer ilginç an değil, stadyum yönetmeliklerinin açık ihlali ve kamu düzeninin korunması adına alınması gereken sert yaptırımların gerektirdiği hukuki vakalardır.
1: Fıskiye olayını ilginç an diye geçiştirmek yerine buna sahada su savaşı başlatmak gibi bakanlar var. Ama stadyumda şenlik havası değil, kurallar geçerli. Birileri saha ortasında fıskiye çalıştırdığında sadece akışı bozmakla kalmıyor, resmen hakemleri ve oyuncuları birerer su parkı figüranına dönüştürüyorlar. Bu arkadaşların eğlence anlayışını birazcık törpüleyip stadyum dışındaki lunaparklara saklamaları gerekiyor. Çünkü saha içi disiplin sadece bir kural değil, futbolun kalbi demek.
0: Stadyum, güvenliği ve disiplin ihlalleri üzerine yaptığımız değerlendirmelerin ardından, şimdi Süper Lig'in 5. haftasındaki Galatasaray ve Kocaelispor mücadelesine odaklanıyorum. Galatasaray, ev sahipliği avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılırken, bu sonuç sadece 3 puan değil, ligdeki üst sıralar için kritik bir momentum kazanımı anlamına geliyor. Bu galibiyetin taktiksel analizi, özellikle iç saha baskısının ve teknik direktörün maç içi hamlelerinin rakip savunma hattını nasıl çözdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Galatasaray'ın iç saha baskısını birer taktiksel analiz olarak adlandırmak çok kibar bir tabir. Aslında sahada tam bir kuşatma operasyonu izledik. Kocaelispor savunmasını öylece açıkta bırakıp taktiksel hamlelerle onları kendi kalelerinde boğuşurken izlemek resmen rakibe buyurun gelin ve yenilirsiniz demek gibiydi. Bu sadece 3 puanlık bir galibiyet değil. Rakiplerine gönderilen sert bir buranın sahibi benim mesajı adeta saha içinde kurulan birer kale duvarının yıkılışını izlemek gibi keyifli bir gösteriydi.
0: Galatasaray'ın sergilediği bu baskılı oyun sadece fiziksel üstünlük değil, aynı zamanda rakip takım üzerinde psikolojik bir yıpranma stratejisidir. Savunma hattını sürekli genişleten ve hızlı hücumlarla dengeleri bozan bu yaklaşım, ligdeki diğer takımlar için ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. Bu başarı, teknik ekibin maç içindeki dinamikleri doğru okuyarak oyunun kontrolünü tamamen elinde tutabildiğini kanıtlamaktadır.
1: Eciğim, psikolojik yıpranma falan diyerek konuyu akademik birer ders kitabına çevirme, adamlar resmen sahada rakibi adım adım köşeye sıkıştırıp hadi canım dedirttiler. Bu taktiksel analizleri uzatıp stadyumdaki o gerçekçi baskıyı sulandırmayalım. Sonuçta rakip savunma sadece fiziksel değil, moral olarak da yerle bir oldu. Şimdilik bu kadar.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfet. İstanbul'da hava kapalı ve 20 derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %80 üçgen rüzgar saniyede 8 metre hızla esiyor. Ankara açık bir gökyüzüyle 24 dereceye ulaşırken İzmir'de kapalı havada 26 derece sıcaklık hakim. Bu akşamlarda dışarı çıkarken İstanbul için yanınıza şemsiye alabilir, Ankara'nın kuru havasında huzurlu bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Gökyüzünün bugünkü masalını burada noktalıyoruz. Huzurlu bir akşam dilerim. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi akşamlar. Galatasaray ve Kocaelispor arasındaki mücadelede VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol, Türk futbolunda teknolojik müdahalenin karar verici rolünü bir kez daha tartışmaya açıyor Doğan. Okan Buruk'un karara yönelik sert tepkisi, hakemlerin saha içi kararlarına yönelik güven kaybını ve standartların netleşmesi gerekliliğini vurguluyor. Bu tür olaylar sadece maçın sonucunu değil, ligdeki rekabet dengesini ve teknoloji kullanımının sınırlarını doğrudan etkileyen kritik bir hukuki süreç olarak değerlendirilmeli.
1: VAR odasındaki hakemler sanki uzay üstünde roket fırlatılıyormuş gibi karar veriyorlar. Ama sahada maçın heyecanı çoktan uçup gidiyor. Okan Buruk'un tepkisi aslında sadece bir sinir patlaması değil. Sürekli değişen kuralların yarattığı o acaba bu sefer ne olacak? Belirsizliğine karşı bir isyan. Bir golün VAR incelemesi yüzünden silinmesi, futbolu sahada oynanan bir oyun olmaktan çıkarıp mahkemede süren uzun bir davaya dönüştürüyor. Bu durumun en büyük zararı da o netleşme dediğimiz standartların hiçbir zaman tam olarak oturmaması ve her hafta farklı bir dramın yaşanmasıdır. Teknolojinin amacı futbolu kurtarmakken şu anki haliyle maç bitiminde yayınlanacak belgeselin senaryosunu yazmak gibi bir hal alıyor.
0: Teknolojik müdahalenin yarattığı belirsizlikten sporun etik sınırlarına geçtiğimizde, Cristiano Ronaldo'nun taraftar gruplarına yönelik sert tepkisi disiplinin korunması açısından kritik bir duruş sergiliyor. Suudi Arabistan Ligi'nde Diogo Jota'ya yöneltilen çirkin tezahüratlara karşı Ronaldo'nun ömür boyu men çağrısı sadece bireysel bir öfke değil, futbolun evrensel değerlerine ve sporcu güvenliğine yönelik bir savunma mekanizmasıdır. Bu tür saldırgan davranışların cezalandırılması, hem uluslararası futbol standartlarının korunması, hem de taraftarlık kültürünün sivil ve medeni çerçevede kalması açısından hukuki bir zorunluluktur.
1: Ronaldo'nun bu çıkışı aslında sadece bir disiplin savunması değil, sahada tek adam olmanın getirdiği o sert otorite gösterisidir. Çünkü adam artık sadece gol atmıyor, kendi kurallarını koyuyor. Tribünlere yönelik bu sert duruşu futbolun kaba kuvvetle değil, kuralların kesinliğiyle yönetilmesi gerektiğine dair bir manifesto gibi duruyor. Eğer bu tür çirkin tezahüratlar cezasız kalırsa tribünler sadece taraftarın sesi değil, sahada oyunun akışını bozan birer kaos unsuru haline gelir. O noktadan sonra korumak zorunda kaldığımız şey futbolun ruhu değil, sadece seyir zevki olur.
0: Amilli erkek voleybol takımının İsviçre karşısında elde ettiği 3. setlik galibiyet, sadece bir puan kazanımı değil, 2026 Avrupa Şampiyonası yolculuğunda stratejik bir konsolidasyon ve teknik kadronun taktiksel disiplinin sahaya yansımasıdır. İsviçre'ye karşı alınan bu net skor, takımın kritik anlarda gösterdiği direnci kanıtlarken, turnuva genelindeki rekabet dengesinin korunması açısından hayati bir önem taşıyor. Bu başarı, uluslararası arenada Türk voleybolunun yükselen ivmesini profesyonel gelişimi somut bir şekilde belgelemektedir. Wow.
1: Voleybolda 3. setlik galibiyetler genelde moral depolayan birer zaferdir ama İsviçre gibi takımlara karşı alınan bu net skor, aslında Türk voleybolunun artık şans eseri değil, sistemli bir disiplinde sahada olduğunu kanıtlıyor. Sahadaki o direnç sadece fiziksel bir güç değil, teknik kadronun her topa koyduğu stratejik planın meyvesidir. Bu başarı, Avrupa Şampiyonası yoluna takımı sadece üst sıralara taşımakla kalmıyor, aynı zamanda rakiplerin üzerinde bu takım artık kolay lokma değil, baskısı kuran ciddi bir psikolojik üstünlük sağlıyor.
0: Voleybolun yükselişi sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda Türk voleybolunun uluslararası arenada kurumsal ve teknik bir güç haline gelmesinin doğrudan bir sonucudur. İsviçre gibi güçlü rakiplere karşı sergilenen taktiksel disiplin, yerel başarıların artık küresel standartlarla uyumlu hale geldiğini kanıtlıyor. Bu kazanımlar, Türk sporcuların uluslararası platformlarda daha fazla kaynak ve yatırım almasını sağlayacak stratejik birer basamaktır.
1: Voleyboldaki bu yükseliş artık sadece topu karşıya geçirme meselesinden çıkıp ciddi birer satranç tahtasına dönüştü. İsviçreli rakiplerin yüzündeki o şaşkınlık ifadesi aslında taktiksel disiplinin en net kanıtı. Bu başarılar devam ettikçe Sahadaki her smaç Türk voleybolunun global arenada artık sadece birer deney değil, profesyonel bir güç olduğunu haykırıyor. Şimdilik bu kadar.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. Trendyol, Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ve Kocaelispor arasındaki mücadele medya mecralarında geniş yankı uyandırdı. Erman Toroğlu'nun Sözcü TV ekranındaki yorumları, futbolun teknik analiziyle medyanın duygusal tonu arasındaki ince çizgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu tür platformlarda yapılan değerlendirmeler, sadece maç sonucunu değil, kulüplerin stratejik konumlanışını ve taraftar beklentilerini de doğrudan etkileyen birer kamuoyu oluşturma aracıdır.
1: Erman Toroğlu'nun yorumları teknik analizden ziyade, sanki bir opera sanatçısı gibi futbolu yüksek perdeden haykırarak sunması aslında medyanın o bildik dramadan beslenmesi. Saha içindeki taktiksel hataları bulup çıkarmak yerine, taraftarın nabzını tutarken adeta cam kırıkları üzerine dans ediyor. Bu kadar duygusal tonlama işin içine girince, futbol sadece bir oyun değil, sanki mahalle kavgası gibi birer kahramanlık hikayesine dönüşüyor. Stratejik konumlanma falan derken aslında bizler o mikrofonun önündeki heyecanlı tiyatroyu izliyoruz. Sonuçta halk taktiksel bir analizden çok içindeki öfkeyi ya da sevinci dışa vuran yüksek sesle birer yorumcu arıyor.
0: Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle elde ettiği galibiyet, sadece 3 puanlık bir kazanım değil, savunma hattındaki bireysel performansın kolektif başarıya nasıl evrildiğinin somut bir göstergesidir. Bu sonuç takımın iç saha baskısını yönetme becerisini kanıtlarken, ligdeki liderlik yarışında taktiksel disiplinin öneminin altını çiziyor.
1: Abdülkerim'in o golü aslında sadece bir topun fileye gitmesi değil, savunma oyuncusunun "ben de buradayım" diye haykırdığı bir ererlik, bir manifesto gibiydi. Taktiksel disiplinden bahsetmek için çok şık bir kılıf ama sahada gördüğümüz şey tam bir karakter savaşıydı. Adam resmen liderlik koltuğunun üzerine oturup "buranın patronu benim" dedi. Bu golle taktik tahtasındaki kuru çizgiler ete kemiğe büründü ve taraftarın o bitmek bilmeyen beklentisini tatlı birer ödül gibi yüzlerine çarptı.
0: Metin Diyadi'nin "hak ettiğimiz maçı ellerimizle verdik" şeklindeki açıklaması, Gençler Birliği'nin saha içindeki taktiksel hataların bireysel disiplinsizlikle birleştiği kritik bir kırılma noktasına işaret ediyor. Teknik direktörün bu itirafları sadece bir mağlubiyetin değil, kulübün stratejik planlamasında ve oyuncu yönetimi noktasındaki sistematik aksaklıkların açık bir kabulüdür.
1: Metin Diyadi'nin bu itirafı aslında sahadaki disiplinsizliğin değil, kulübedeki çaresizliğin yüksek sesle haykırılmasıdır. Ellerimizle verdik demek, taktiksel bir başarısızlığı kabul etmekten ziyade, oyuncuların sahada kendi başlarının çaresine bakamadıkları o kaotik anları kabullenmektir. Bu durum sanki açık büfede ne yiyeceğine karar veremeyip her şeyden azar azar alıp mideyi bulandıran birer futbolcu ordusunun hikayesi gibi. Disiplinli bir plan yerine sahada sadece birbirine çarpan gövdeler ve havada uçuşan umutlar kalıyor.
0: Metin Diyadi'nin ifadeleri, kulübün sadece saha içindeki hatalarını değil, yönetimsel ve taktiksel planlamadaki derin boşlukları da görünür kılıyor. Bu durum, teknik heyetin oyuncu grubunu aynı vizyon etrafında birleştiremediğini ve oyun disiplininin kaybolduğu kritik anlarda sistemin çöktüğünü kanıtlıyor. Stratejik hataların bu kadar açık bir şekilde itiraf edilmesi, kulübün önümüzdeki süreçte sadece taktiksel değil, kurumsal bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğuna dair önemli bir sinyaldir.
1: Metin Diyadi'nin o ellerimizle verdik çıkışı, aslında koca bir sistem çöküşünü şık bir pakete sarıp önümüze koyma sanatıydı. Taktiksel boşluklar artık açık sır değil, adeta kulübün imza taşısı haline geldi. Kurumsal yeniden yapılandırma falan diyorlar. Ama sahada gördüğümüz şey sadece düzgün bir planın eksikliği değil, o planı uygulayacak iradenin tamamen buharlaşmış olmasıdır. Bu kaosun içinde futbolu sadece kağıt üstünde kalan stratejilere indirgemek, yanmış bir aşçının tencereyi yakıp malzeme kalitesi düşüktü demesine benzer. Neyse, bu dramatik analizleri burada bırakıp kulaklara biraz müzik katalım.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri, ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Saati kurduk ve yine o meşhur spor dünyasının tozlu raflarını beraber karıştırıyoruz. Galatasaray'ın evinde Kocaelispor'u devirip liderliği geri alması tam bir ben geldim şovu oldu. Ama Abdülkerim Bardakçı'nın tek golüyle bu işi çözmek biraz fazla mütevazı değil mi? Kocaelispor sahada adeta savunma kalesi gibi dururken rakibin sadece tek bir oyuncunun vuruşuna güvenerek liderlik koltuğunu geri kapması, tam bir kapı önünde bekleyen adamın anahtarı bulup içeri dalması senaryosu. Abdülkerim Bey'in golü maçı çözdü ama bu skorun yarattığı heyecan sanki ligin son haftasında kazanılmış 3 puanmış gibi büyük bir gürültü kopardı. Liderlik koltuğunda otururken konforunu arayanlar için bu galibiyet altın değerinde. Ancak Kocaelispor'un bu kadar kolay teslim olması sonraki haftalarda başlarını ağrıtabilir.
1: Galatasaray'ın stratejik sabrıyla bu galibiyeti elde etmesi, teknik direktörün taktiksel disiplinini ve oyuncu güvenine olan inancını açıkça ortaya koyuyor. Kocaelispor'un dirençli oyunu karşısında tek bir golle gelen bu sonuç, sadece bireysel bir başarı değil, savunma hattının doğru konumlanmasının bir ürünüdür. Liderlik yarışındaki kritik puan kaybı riskini bertaraf eden bu skor, takımın psikolojik üstünlüğünü pekiştirerek rakiplerine ciddi bir mesaj veriyor.
0: Galatasaray'ın liderlik koltuğuna otururken sergilediği o sessiz ve derinden taktiği bir kenara bırakalım. Çünkü şimdi sahada tam bir fırtına öncesi sessizlikten sonra kopan devasa bir gürültü var. Ahmet Sek, Başakşehir'i evinde adeta bir antrenman sahası gibi kullanıp 5 tane golle perişan etti. Bu skor sadece bir galibiyet değil, rakibin savunma disiplininin tanıtı. Git Orban 3 golle maçın kahramanı olurken Emin Bayram ve Bameya Diagne'nin katkılarıyla Başakşehir için moral bozucu, Ahmet Skeyç ise 3. sıraya tırmanışını perçinleyen muazzam bir şov yaşandı. Başakşehir savunmasının bu kadar kolay dağılması, önümüzdeki haftalarda taktiksel olarak ciddi bir sorgulama sürecine girmelerine neden olacak gibi görünüyor. Hoy hoy hoy.
1: Ahmet Sayan'ın Başakşehir karşısında sergilediği üstün oyun, sadece skor tabelasındaki 5 golle değil, rakip savunma bloğunun sistematik olarak çökertilmesiyle öne çıkıyor. Bu sonuç, taktiksel bir zaferin ötesinde, takımın geçiş oyunundaki hızını ve bitiricilik kalitesini ne kadar yüksek bir seviyeye taşıdığını kanıtlıyor. Başakşehir için bu mağlubiyet savunma derinliğinde ve hücum geçişlerinde yapısal bir zayıflık olduğunu gösterirken, Ahmet Skey'nin 3. sıraya tırmanışı ligdeki iddialarını perçinleyen kritik bir ivme kazandıracaktır.
0: Ahmet Skey'nin Başakşehir'i sahadan silip atmasıyla ligdeki dengeler sarsılırken, şimdi gözlerimizi okyanus ötesine, İngiltere'nin çamurlu futboluna çeviriyoruz. Manchester City, Old Trafford'un o meşhur atmosferinde Manchester United'ı birer akşam yemeği gibi 1-0'lık skorla masadan kaldırdı ama işin içinde tam bir trajedi var. Phil Foden kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktığında aslında sadece bir kartı değil, takımın neşe kaynağını da yanına alıp gitti. United'ın savunma hattının bu kadar kolay dağılması onları ev sahibi olmaktan çok City için bir antrenman sahası haline getirmiş. Foden'ın kırmızı kartıyla gelen o dramatik son, sanki düğün davetinde yanlışlıkla patlayan bir havai fişek gibi hem şaşırtıcı hem de biraz acıklı oldu.
1: Manchester City'nin Old Trafford'da sergilediği performans, sadece skor odaklı bir üstünlük değil, rakibin fiziksel ve mental dayanıklılığını sistematik olarak çökerten taktiksel bir hakimiyettir. Phil Foden'ın kırmızı kartı, bireysel bir disiplin kaybının ötesinde, City'nin oyun kontrolünü elinden alan ancak rakip savunmanın zayıflığını daha da görünür kılan dramatik bir kırılma noktasıdır. Manchester United için bu sonuç sadece puan kaybı değil, aynı zamanda evindeki savunma organizasyonundaki yapısal hataların ve geçiş oyununu durduramadıkları gerçeğinin açık bir itirafıdır.
0: Old Trafford'un o meşhur atmosferi şu an sadece United taraftarları için değil, tüm futbol severler için tam bir hayal kırıklığı senaryosuna dönüştü. Manchester City'nin sahadaki soğukkanlılığı karşısında United'ın savunma hattı adeta erimiş birer dondurma gibi dağılırken, Foden'ın kırmızı kartıyla sahneden çekilmesi aslında bu trajedinin üzerine eklenen dramatik bir nokta oldu. Şehrin en büyük takımı için bu mağlubiyet sadece 3 puan kaybı değil, kendi evlerinde savunma disiplini kuramadıklarını açıkça itiraf ettikleri ağır bir darbedir.
1: Manchester United'ın saha içi disiplini ve savunma organizasyonundaki bu derin zafiyet, kulübün gelecek sezon projeksiyonlarını ciddi şekilde sorgulatacaktır. Bu sonuçlar, sadece bir maç kaybı değil, sistemin yapısal olarak ne kadar kırılgan olduğunun açık bir göstergesidir. Bu sonuçlar sadece bir göstergesidir. Şimdilik bu kadarcı.
2: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Sahada aşkın ve hissiyatın zirve yaptığı o anlara hoş geldiniz. Abdülkerim Bardakçı'nın maçtan önce kızıyla baba gol konuşması üzerine kurduğu o mistik bağ, sanki bir futbol mücadelesinden ziyade çocuksu bir masal gibi sahaya yansımış. Defans oyuncusunun gol atacağını hissetmesi her zaman hoş olsa da bu kadar özel bir kehanetin Süper Lig'in 5. haftasında gerçekleşmesi adeta tesadüfün sınırlarını zorluyor. Kocaeli Spor karşısında alınan o tek golük galibiyetin mimarı olan Bardakçı, golü attıktan sonra sanki sadece topu ağlara değil, kızıyla kurduğu o hayali senaryoyu da tamamlamış gibi görünüyor. Bir dahaki sefere gol atmadan önce kızından işaret beklemek yerine belki biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık verebilir ama bu masalsa anlatım sosyal medya paylaşımı için kesinlikle altın değerinde.
1: Hoy hoy hoy.
2: Abdülkerim Bardakçı'nın bu yaklaşımı modern futbolun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda duygusal motivasyonlarla beslenen bir alan olduğunu açıkça gösteriyor. Bir savunma oyuncusunun gol gibi nadir bir başarıyı kişisel bir bağla taçlandırması, sporun insan psikolojisi üzerindeki etkisini ve aile bağlarının bireysel performans üzerindeki güçlendirici rolünü vurguluyor. Bu durum, teknik taktiklerin ötesinde, futbolcuların iç dünyasındaki motivasyon kaynaklarının saha içi sonuçlara nasıl yansıdığına dair çarpıcı bir örnektir.
0: Bardakçı'nın kızıyla kurduğu o mistik bağdan sonra şimdi sıra savunmanın diğer kalesinde bekleyen Davinson Sanchez'in stratejik açıklamalarında. Sanchez, golün iptal olduğu anı anlatırken sanki bir dram dizisinin başrolündeymiş gibi ısrar ettik, devam ettik diyerek adeta sabır taşını çatlatıyor. Bir stoperin bu kadar dramatik bir şekilde 3 puanın değerinden bahsetmesi, maçın heyecanından çok Galata'nın o ağır başlayar ama bir o kadar da her şeyi çok büyük gören havasını yansıtıyor. Kolombiyalı dostumuzun bu çok önemli vurgusu, Kocaelispor karşısında alınan o tek golük galibiyetin aslında ne kadar büyük bir taktiksel zafer olduğunu değil, sadece Sanchez'in gece uykusunda bile bu 3 puanı savunacağını kanıtlıyor.
2: Davinson Sanchez'in bu kararlı ve dramatik ifadeleri aslında modern futbolun sadece fiziksel direnç değil, yüksek düzeyde mental dayanıklılık gerektirdiğinin somut bir göstergesidir. Stoper pozisyonundaki bir oyuncunun 3 puanın değerini bu denli vurgulaması

0: savunma hattındaki her hatanın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğine dair profesyonel bir farkındalığı yansıtır. Bu durum, bireysel performansın ötesinde kolektif hedeflere olan bağlılığın ve kritik anlarda sergilenen psikolojik direncinin maçın kaderini nasıl şekillendirdiğini açıkça ortaya koymaktadır.
1: Sanchez'in o dramatik ısrarettik savunması bitti. Şimdi sırada kale gibi sağlam, adeta aşılmaz birer kaleden bahsettiğimiz Rams Park istatistikleri var. Galatasaray'ın evinde 38 maçlık yenilmezlik serisi tam bir mühendislik harikası. Sanki stadyumun zeminine özel bir büyü yapılmış ya da Kocaelispor bu aşılmaz duvarı yıkmak için yanlış anahtarı kullanmış gibi duruyor. Bir takımın kendi sahasında 38 maç boyunca puan kaybetmemesi. Artık futbol değil, resmen birer kale savunma sanayi projesi gibi işliyor. Bu istatistikle Galatasaray'ın evindeki hakimiyeti o kadar keskin ki, rakip takımlar sahaya çıkmadan önce, belki de bugün burada sadece izlemeye geldik diye içlerinden geçirmeli.
0: Rams Park'taki bu istatistiksel üstünlük sadece savunma disiplini değil, aynı zamanda ev sahibi avantajının yarattığı psikolojik baskı ve saha içi hakimiyetin somut bir sonucudur. Bu tür uzun süreli yenilmezlik serileri, rakip takımlar üzerinde caydırıcı bir etki oluşturarak oyun planlarını daha temkinli ve reaktif bir noktaya çekmeye zorlar. Kendi kulüp panoramasıyoruz. Stadyumun yarattığı bu atmosfer, Galatasaray'ın sistematik oyun anlayışıyla birleştiğinde, iç saha maçlarını sadece birer futbol müsabakası değil, taktiksel birer savunma kalesi haline getirmektedir.
1: Bu 38 maçlık yenilmezlik serisi artık futbolun ötesinde, rakip takımlar için birer korku filmi senaryosuna dönüşmüş durumda. Kocaelispor gibi iddialı ekiplerin bu kale önünde çaresizce kalması, aslında stadyumun her köşesine sinmiş o baskının yarattığı psikolojik bir teslimiyetten başka bir şey değil. Rakip takımın saha içine adımını attığı an, sadece Galatasaray'a karşı değil, sanki aşılması imkansız birer duvar örmüş tarihe karşı savaştıklarını hatırlamaları gerekiyor. Bu tür istatistikler bir noktadan sonra rakibi o kadar sindiriyor ki, oyuncular daha topa dokunmadan burada kazanmak imkansız diyerek savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalıyorlar.
0: İç saha avantajının yarattığı bu psikolojik baskı, taktiksel disiplinle birleştiğinde rakip için ciddi bir direnç noktası oluşturuyor ve maçın gidişatını daha ilk dakikadan belirleyebiliyor. Bu tür istatistiklerin arkasındaki temel neden, ev sahibi takımın sahadaki hakimiyetini koruma motivasyonuyla geliştirdiği yüksek konsantrasyon seviyesidir. Şimdilik bu kadar George.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Ahmet Spor, Başakşehir karşısında sergilediği disiplinli oyunla büyük bir galibiyet elde ederken, Orban'ın attığı 3 golle tamamlanan skor futbol literatüründe önemli bir eşik oluşturuyor. Bu sonuç sadece saha içindeki taktiksel üstünlüğü değil, bölgesel kulüplerin ligdeki yükselen ivmesini ve kadro derinliğinin önemini açıkça ortaya koyuyor.
1: Orban'ın 3 golü sahada adeta bir şov gibiydi. Ama Başakşehir savunması için tam bir bayram sofrasında başıboş kalmış hissi yaratmıştır. Adam resmen ben buradayım diye bağırmış, rakip takım ise bu tiyatroyu izlerken sadece seyirci koltuğuna oturmuş gibi duruyor. Bölgesel kulüplerin yükselişi dediğin şey, aslında büyüklerin arifesindeki o kurnaz ama disiplinli çocukların oyununu çok iyi öğrenmesidir. Bu skorlar taktiksel üstünlükten ziyade sahadaki konsantrasyon eksikliğinin ve doğru oyuncunun doğru anda patlamasının bir sonucudur.
0: Kimi Antonelli'nin İspanya Grand Prix'sindeki zaferi, Formula 1 sporunda genç yeteneklerin yükselişini ve teknik hazırlığın önemini kanıtlayan kritik bir kırılma noktasıdır. Genç pilotun bu başarıyı elde etmesi sadece bireysel beceriyi değil, aynı zamanda takımın stratejik mükemmelliğini ve pist koşullarına uyum sağlama kabiliyetini simgelemek. Bu sonuç, gelecek nesil sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı olurken, otomobil sporlarında gençleşme trendinin hız kazandığını göstermektedir.
1: Antonelli'nin o pistteki hızı sanki yarışa sadece kazanmak için değil, rakip pilotların tozunu yutup onları kendi aralarında tartıştıracak kadar özgüvenli çıktığını gösteriyor. Gençlerin bu tür zaferleri aslında yaşlı kurtların deneyimin var masallarına atılmış sert bir tokat gibi geliyor. Pistteki o stratejik mükemmellikten ziyade çocuğun direksiyonu tutarken sergilediği şu soğukkanlılık, tecrübenin bazen sadece bir kağıt parçasından ibaret olduğunu kanıtlıyor. Gençleşme trendi dedikleri şey aslında korkusuzluğun yeni nesilce yorumlanması, o pilot artık yarış kazanmıyor, rakiplerine ders veriyor.
0: Antonelli'nin başarısı sadece bireysel bir yetenek gösterisi değil. Aynı zamanda teknolojik verinin ve simülasyon çalışmalarının sporun genetiğini nasıl değiştirdiğini somut bir kanıtı. Modern motor sporlarında gençlerin bu denli hızlı yükselmesi, artık sadece cesarete değil, kusursuz bir teknik hazırlık disiplinine dayanan veri, odaklı bir eğitimin sonucudur. Bu durum, geleneksel tecrübe kavramının yerine çok daha sistematik ve analitik bir uzmanlık modeline bıraktığını açıkça ortaya koymaktadır.
1: Simülasyon dediğin şey, aslında gençlerin hata yapma lüksünü önceden satın almaları demek. Yani çocuk daha koltuktan kalkmadan binlerce kez o virajı dönmüş oluyor. Tecrübe dediğimiz o eski usul yöntemler artık veri madenciliği ve kusursuz hesaplamalar karşısında biraz hantal kalıyor. Sanki analog bir saatin dijital bir işlemciyle kapışması gibi. Bu teknoloji odaklı eğitim süreci sporcuları adeta hata payı sıfır olan robotlara dönüştürürken geleneksel tecrübe kavramını sadece tozlu raflarda kalan nostaljik bir hikayeye çeviriyor.
0: Teknolojik simülasyonların sunduğu kusursuz veri döngüsü, sporun psikolojik boyutunu da kökten değiştirerek pilotun yarış sırasındaki karar verme hızını maksimize etmektedir. Bu durum, tecrübeli isimlerin sezgisel kararlarına karşılık genç pilotların sistemli ve analitik bir refleks yapısıyla hareket etmelerini sağlayarak rekabetin doğasını daha sistematik hale getiriyor. Sonuç olarak modern spor dünyası, gelenekselerle teknolojik determinizmin çarpıştığı noktada verinin güvenilirliğini önceliklendiren yeni bir uzmanlık dönemine evriliyor.
1: Analitik refleks falan dedikçe başım döndü. Aslında mesele çok basit. Çocuk simülasyonlarda o kadar çok hata yaptı ki artık gerçek pistte ne yapacağını ezbere biliyor. Veri odaklı sistemler dediğin şeyin özü, tecrübeli adamın içgüdüsüne güvenmek yerine makinenin git dediği yere güvenmektir. Robotlaşan bu rekabetin sonunda sadece en iyi veriyi işleyen kazanıyor. Şimdi biraz kulaklarımızı dinlendirme vakti.
2: Kelt haçı, 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi geceler. Gökyüzünün kapalı olduğu İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça nemli bir hava hakim. Ankara'da az bulutlu ve 20 derece olan hava, İzmir'in parçalı bulutlu ve 25 derecelik havasına kıyasla çok daha kuru geçiyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde bu gece yanınıza hafif bir şal alabilir veya sadece sakinleşmek için pencere kenarında kitap okuyabilirsiniz. Havanın nemi her ne kadar yüksek olsa da geceyi huzur içinde geçirmeniz dileğiyle. Şimdi kulaklarınızda hafif bir melodi bırakarak mikrofonu müziğe devrediyorum. Bir süre sonra tekrar görüşmek üzere.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: geceler.
1: İstanbul trafiğinde Abdullah Ağa Caddesi ile İstanbul Çevre Yolu bağlantısında 3 dakika, Beylerbeyi Kavşağı üzerinde ise 2 dakikalık yoğunluklar gözlemleniyor. Mahmut Bey Aksaray bağlantı yolu ve Damga Sokak gibi kritik noktalarındaki kısa gecikmeler için alternatif güzergahları kullanmak zaman tasarrufu sağlayacak. Şehir genelinde 107 ciddi olay raporlanırken, özellikle ana arterlerdeki yoğunluğun dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Trafik yoğunluğunun sadece bireysel araç sahiplerini değil, kentin lojistik akışını ve dolayısıyla ekonomik verimliliğini doğrudan etkilediği görülüyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu kısa duraksamalar, toplu taşıma sistemlerinin zaman çizelgesinde aksamalara yol açarak binlerce insanın günlük planlarını sekteye uğratıyor. Bu tür yoğunlukların analizi, kentsel planlamada akıllı ulaşım yönetimi ve alternatif güzergahların daha etkin şekilde işaretlenmesi gerektiğinin somut bir göstergesidir. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece trafik akışını değil, şehirdeki toplumsal dinamikleri ve zaman yönetimini de doğrudan şekillendiren kritik bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu noktada veriye dayalı planlama, daha güvenli ve hızlı bir ulaşım ağı için temel teşkil ediyor. Şimdilik bu kadar Carda.
2: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Sahne ışıkları yanıyor ve biz yine buradayız. Besnikası'nın Başakşehir karşısında 4-0 gibi net bir skorla kazandıktan sonra ayaklarımızın yere basması lazım demesi tam bir futboler felsefesi örneği. Varnon başına çalaldı. Adamlar sahadan dumanı üstünde çıkarken sanki uçaktan inip yere çarpmış gibi bu tevazu gösterisini yapınca insanın içinden "Hocam zaten yerdesiniz, havada uçmuyorsunuz" demek geliyor. Başakşehir savunmasının o gün adeta birer kale duvarı yerine kağıt bardak gibi dağılması karşısında bu kadar alçakgönüllü bir açıklama yapmak. Sanki her an devasa bir ejderha saldırısına uğrayacaklarını sanıyorlarmış gibi duruyor. Bu kadar net bir skorun ardından gelen bu sözler aslında rakibi biraz daha kırmadan önce son bir nezaket darbesi gibi kulağa geliyor.
1: Başakşehir karşısında alınan bu net skor sadece teknik kapasitenin bir göstergesi değil, aynı zamanda taktiksel disiplinin kusursuz işlediğinin somut bir kanıtıdır. Hasi'nin tevazu içeren açıklaması, aslında başarının getirdiği özgüveni dışarıya karşı daha dengeli ve profesyonel bir şekilde yansıtma çabası olarak değerlendirilebilir. Bu tür ifadeler, takımın iç dinamiklerini korurken rakibe yönelik gereksiz bir agresiflikten kaçınan stratejik bir iletişim biçimidir.
0: Hasi'nin o ayaklar yere bassın felsefesinden çıkıp, şimdi Okan, Buruk'un göklere yükseldiği o tarihi rekorlara bakınca, Türk futbolunun ne kadar uçarı bir yer olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısında aldığı o tek gollük galibiyetle Okan Buruk'un %80'lik bu devasa galibiyet oranı yakalaması sanki ligin diğer teknik direktörlerine birer amatör kursuna kaydetmiş gibi duruyor. Bu adam resmen Süper Lig tarihinde en çok kazanan hoca tahtına otururken rakip takımın savunması belki de sadece Okan Hoca'nın taktiksel dehası karşısında şaşkınlıktan taş kesilmiştir. Bir teknik direktörün bu kadar yüksek bir yüzdeyle

0: Rakip takımlar için bu durum sadece saha içindeki fiziksel mücadeleyi değil, sistematik bir oyun planına karşı direnç gösterme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor doğal olarak.
1: Okan Buruk'un o yüksek galibiyet yüzdesiyle ligi domine etmesi üzerine konuşurken, şimdi Başakşehir tarafında durumlar tam tersi, bir uçurumdan aşağı yuvarlanmış gibi görünüyor. Luke Benstead'in hayal kırıklığı nitelemesi aslında sadece kibar bir ifade değil. Adeta sahada yenen ağır bir nakavt sonrası verilen acılı bir itiraf gibi duruyor. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında alınan 5-0'lık skor, Başakşehir savunmasının sanki kapıları açık unutulmuş bir ev gibi yağmalanması anlamına geliyor. Bu sonuç artık sadece kötü bir performans değil, taktiksel bir çöküşün belgesi. Benstead'in bu sözleri, takımın o özgüvenli duruşunun yerine adeta büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığına bıraktığını gösteriyor ki, bu durumun ne kadar sert olduğunu puan tablosu çok net şekilde haykırıyor.
2: Hoy hoy hoy.
0: Başakşehir'in yaşadığı bu keskin düşüş sadece bireysel hatalardan değil, savunma hattındaki organizasyonel kopuklukların ve rakip geçiş oyunlarına karşı hazırlıksız yakalanmanın somut bir sonucudur. Benstead'in hayal kırıklığı olarak tanımladığı durum, aslında takımın taktiksel disiplinden uzaklaşarak saha içinde kontrolü tamamen kaybettiği kritik anların bir yansımasıdır. Bu denli ağır bir skorun alınması, kulübün savunma kurgusunu ve geçiş oyunlarını nasıl yeniden inşa etmesi gerektiğine dair acı ama öğretici bir ders niteliği taşımaktadır.
1: Başakşehir'in savunması o gün sahada sanki kale değil de açık büfe restoran gibi hareket etmiş, rakip takıma her şeyi altın tepside sunmuş. Benstead'in hayal kırıklığı dediği şey aslında bir taktiksel çöküşün son perdesi. Çünkü 5-0'lık skor sadece kötü oynamak değil, oyunun tüm disiplininden kopup sahada boşta kalmaktır. Bu kadar ağır bir mağlubiyetten sonra kulübün savunma kurgusunu baştan aşağı revize etmesi şart. Yoksa bu öğretici ders onları ligin dibine kadar sürükleyen bir çöküşe dönüşebilir.
0: Başakşehir'in yaşadığı bu yapısal çöküş, taktiksel disiplinden kopuşun ve savunma kurgusundaki zafiyetlerin sahaya yansıyan en somut göstergesidir. Bu denli ağır bir skorun ardından kulübün sistemini yeniden inşa etmesi zorunluluk haline gelmiş durumda. Şimdilik bu kadardı.
3: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü ruh halini sizin için paylaşıyorum onu. İstanbul'da hava kapalı ve nem oranı %93 ile oldukça yoğun. Ankara ise az bulutlu ve 22 dereceyle daha ferah bir atmosfere sahip. İzmir'de sıcaklık 24 dereceye kadar çıkarken rüzgar saniyede 5 metre hızla esiyor. Bu nemli havada dışarı çıkacakların yanına mutlaka kalın bir hırka almalarını öneririm Gar. Hava durumunu güncellediğimiz bu anı şimdilik burada noktalıyoruz. Müzikler eşliğinde keyifli vakitler dilerim.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. Türkiye'nin Libya'da Trablus ve Bingazi yönetimleri arasında arabulucu rolü üstlenmesi, bölgedeki çatışma dinamiklerini dengelemek ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki hak iddialarını diplomatik zeminde çözmek için kritik bir hamledir. MİT ev sahipliğinde gerçekleşen bu görüşmeler, Ankara'nın iki rakip yönetimi aynı masada buluşturarak Libya'da kalıcı bir istikrar ve güvenli bölge oluşturma stratejisini somutlaştırmaktadır. Bu yaklaşım, Türk firmalarının bölgedeki enerji projelerinin güvenliğini artırırken, yerel halkın savaş mağduriyetini azaltacak bir barış sürecini tetikleme potansiyeli taşımaktadır. Libya'daki diplomatik arabuluculuk çabaları, bölgesel dengeleri değiştirirken, Kızıldeniz'de Husilerin Yemen kıyılarını kontrol altına alması, küresel ticaretin güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Babülmendep Boğazı üzerindeki bu askeri hareketlilik, konteyner taşımacılığında ciddi maliyet artışlarına ve tedarik zinciri aksamalarına yol açarak dünya genelinde gıda ve enerji fiyatlarını yukarı çekebilir. Arnavut, Husilerin ilerleyişi sadece bölgesel bir çatışma değil, uluslararası deniz ticaret yollarının güvenliğine yönelik doğrudan bir risk teşkil ederek küresel ekonomiyi sarsan kritik bir gelişmedir. Kızıldeniz'deki gerilim, sadece lojistik bir aksama değil, aynı zamanda uluslararası hukukun denizlerdeki egemenlik haklarına yönelik ciddi bir sınavıdır. Babülmendep Boğazı gibi stratejik bir noktanın kontrolü altına alınması, serbest ticaretin temel prensiplerini zedeleyerek küresel ekonomik dengeyi öngörülemez bir noktaya taşıyabilir. Bu durumun yarattığı tedarik zinciri kırılmaları, gelişmekte olan ülkelerin gıda güvenliğini doğrudan tehdit ederek bölgesel istikrarsızlıkları derinleştirebilir. Deniz ticaret yollarındaki bu güvenlik açığı, küresel ölçekte sadece ticari değil, insani boyutları olan derin ekonomik krizlere zemin hazırlamaktadır. Uluslararası hukukun ihlal edildiği her nokta, dünya genelindeki istikrarı ve serbest ticaretin temel taşlarını sarsan ciddi bir risk faktörü. Şimdilik bu kadarca ya.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.